radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyo Sim
1: 98.6 ve 89.5.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlik.

adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da.

için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 33

0: sigorta yanında. Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Bad News Team'de müzik devam ediyor.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres, Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Buz teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim. Daha emin değilim o konuda.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacak be şimdi?
5: Bir dakika da halledecek. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes. Her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya. Gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: Koleksiyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Günaydın, günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar. Günaydın Girne John içenler, günaydın Yağmur Selengi Aspabantika Cemal Göçmen Gezdi Geldi, Metin Emir Ali Bengi Sucahit Koreli Aspabantika, Kezban Şentürk Mehmet Uluçaylı, Derviş Vudalı, Sıdıka Güvence Gamalı, Deniz Öneş, Erdin Çökten, Mustafa Taşpınar, Bülent Karakaşlı, Kemal Bolay, hepinize günaydınlar, sevgilerimizi iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Girne conlu günler, sabahlar diliyoruz. Sevgi Yıldız, Bülent Karakaşlı, Mustafa Taşpınar, Erdin Çökten, Deniz Öneş, Nurgül Atamert, Mehmet Geceli, günaydın, günaydın, günaydın Mehmet Geceli, bir kez daha Kemal Bolay, günaydın. Efendim, bugün Buket Yırtıcı Metin Hannibal, 14 Ekim 2026 Çarşamba, günaydın Türkiye diktatörlükle yönetiliyorduk, kesinleşti. Halk TV'ye el konuldu, Allah şenruş denuştuz versin dedi Oktay Beyaztaş. Halk TV'ye el konuldu. Cengiz Devecioğlu, Güven Bengihan, İbrahim Özselmanoğlu, Güven Başkanım her şey yolundadır inanıyorum. Şebnem Sükan Müdürüm günaydın, Yüce Cidik, Arif İlker, Miralay, günaydın. Biki Aktaş, Serdal Uzcan, Demet Alkan hocam günaydın. Sevgiler. Evet, Halk TV'ye el kondu haberiyle başladık tabii ki. Sevgili Oktay Beyaztaş'ın haberiydi bu. Bakalım herhangi bir gelişme var mı bu konuda? Son dakikaya bir bakalım. Halk TV'ye kayyum atandı. Polis ekipleri binada arama yapıyor. Bu tabii ki çok önemli bir haber. Havva Parlan Sakallı, Halk TV'ye kayyum atandı. Polis ekipleri binada arama yapıyor. Bu durum tabii ki bizi de çok etkileyecek. Etkiliyor da. Çünkü Akile Emirzade günaydın. Bence seçmen Türkiye'deki iktidarın yaptığından, yaptıklarından çok mutlu değil. Ve Türkiye'deki iktidarın burada en son örneğini gördük. Destekçisi veya Türkiye'li iktidarın adayı olanlar ciddi yenilgi alıyorlar. Bu istedikleri kadar buradaki seçmen yapısını değiştirmeye çalışsınlar, değiştirsinler. Sonuç öyledir. Zaten Kıbrıs'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP'nin oyları kendi seçimleri için burada seçim yapıyorlar ya, sandık kuruyorlar. Fakir Emirzade orada bile çok düşük çıkıyor. Ama özellikle son yaşananlar, son gelişmeler, fonla alakalı gelişmeler, Hayati Benli, Selim Göçmenoğlu, Mustafa Denizer, Cuma Gülmuradova, Havva Parlan Sakallı. Mesela bugün Bir Gün gazetesi var. Sevgili Çam'a atmıştım sana galiba o gazeteyi. Bir Gün gazetesinin manşetinde de gördüğümüz gibi fon rezaleti sarayı salladı diyor. Fon rezaleti. Tüm basın çalışanlarına geçmiş olsun. Halk TV'ye kayyum atandı. Günaydın dostlar deniyor. Evet, fon rezaleti, anketlere göre yurttaş fon skandalında sorumluların ceza alacağına inanmıyor. Skandaldan sonra gelen ilk anketler AKP'ye kötü haber verdi. Dolayısıyla AKP'nin elemanlarının, AKP'nin buradaki mühendislerinin, toplum mühendislerinin yönettiği ve yönelttiği siyasi partilerin mamır etmesini bu seçimde beklemek, ölüden gözyaşı beklemek veya öküzden konuşma beklemektir. Çok acı bir durum, çok kötü bir durum tabii ki bu Ulusal Birlik Partisi için. Bir an önce Ulusal Birlik Partisi'nin özüne dönmesi gerekiyor. Ulusal Birlik Partisi'nin özüne dönmemesi ve özüne dönmemesi Ulusal Birlik Partisi'nin nedir özü? Milliyetçiliktir tabii ki, muhafazakar milliyetçiliktir ama şeriatçılık değildir, dincilik değildir, dincilik arkasına saklanan hırsızlık hiç değildir. Dolayısıyla bir an önce eğer bu toparlanmazsa bu durum, Ulusal Birlik Partisi için söylemedi demeyin, lütfen söylemedi demeyin. Bakın, Ulusal Birlik Partisi'nin seçmenlerinin çok büyük bir bölümü
şu anda Azerbaycan ile Türkiye arasındaki gerginlikte Azerbaycan gibi düşünmektedir laiklik konusunda. Ve şu anda Lefkoşa'da Türk Marif Koleji'nde yaşananlar Ulusal Birlik Partililerin bu ülkede asla kabul etmeyecekleri bir şeydir. Biz 1950'lerden beri bunu çok yaşadık. Özellikle Ulusal Birlik Partisi ve Ulusal Birlik Partililer bu şeriatımsı yaklaşımın karşısındaydı. Ancak daha sonra şeriatımsı ya da şeriatla alakalı yaklaşımın arkasında çok büyük paralar kazanma eğilimleri ve bu eğilimlerin devam etmesi nedeniyle durum biraz çirkinleşti. Ve bunun sonucunda evet Türkiye'de müthiş güçlü bir iktidar ortaya çıktı. Kimse bunu inkar edemiyor, inkar da etmiyor. Ve nasıl değiştirileceği, nasıl değişileceği de ayrı bir mesele. Ama bu meselenin Kıbrıs'taki uzantısı olmak işe yaramayacak. Ve 6 Aralık seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi ile birlikte bütün onunla beraber o şekilde yani AKP'nin buradaki uydusu olarak çalışan herkes fiyaskoyla sonuçlanan bir sonuç görecek. Bu kesin bilgidir, paylaşabilirsiniz, net bilgidir. Yani işte gençlere projeler hazırladık. Tencereler dolacak, herkese 20 kilo et günde alacak, bilmem ne yapacak, uzaya çıkacağız, Celibon madeni bulacağız, gaz çıkaracağız ki ben her gün gaz çıkarıyorum çok sık bir şekilde. Bu sağlıklı olmakla alakalı bir şey değil. Sizin çıkaracağınız gazın nasıl bir gaz olduğunu hiç göremedik şimdiye kadar. O da ayrı. Yani sevgili Mehmet Öner Ekinci, Caner Aspava, Aziz Aksaray, Hatice Mumi, Melek Tayreci, Özgen Eğilim Şarkıcı, Kemal Kırıktaş, Celal Harun, Eray Uluören, Labday Toro'dan Zafer Hüray, Nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi, çırpınıyor ayaklar altında birkaç, Ergelen'in dedi Oktay Beztaş, Atilla Karadere, Hasan Başay, Hiroşima'dan Gökçen Özel Çınaplacı, Azerbaycan'da yaşanan inanç ve insan hakları zafiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Necmettin İşgey'in sorusunda yorum var. İnanç ve insan hakları zafiyeti mi? Hükümetin bir kararı mı? Hükümet diyor ki ben laikim. Ha ben kişi olarak insanların fikir ve inanç özgürlüğüne inanıyorum. Ancak her devletin bağımsızlığına da inanırım. Ben Azerbaycan'ı İsrail yalakasıdır diye eleştirirken sevgili Necmettin hocam herkes bana küfretti. Azeri dostum, Azeriler kardeşimiz, kardeşimiz. Şimdi türbanlı öğrencileri okula sokmuyorlar, örtülü öğrencileri okula sokmuyorlar diye bana küfredenler İsrail'le Azerbaycan'ın ortaklığının fotoğraflarını paylaşmaya başladılar. İşte benim nefret ettiğim, benim gıcık kaptığım, huylandığım bu hipokrasidir. İsrail'in dünyadaki en büyük destekçisidir diye eleştirilmeyen Azerbaycan hiç dokunulmaz kardeşimiz. Hele hele dün gene Lefkoşa'da bir şeyler yapılmış. Büyükelçiliğimiz falan filan, dış basın birliğinden arkadaşlarımız falan filan. İletişim Başkanlığı düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek Ortak Vizyon Paneli'nin ikinci bölümünde basın buluşması düzenlendi. Türk Dünyası'nın geleceği gazetecilerle değerlendirildi. Abi Türk Dünyası'nın hangi geleceğinden bahsediyorsunuz? Kime yalan söylüyorsunuz? Nedir attığınız? Ha Azerbaycan bağımsız bir devlettir. İstediği kararı alır. Bu Türkiye'nin kontrolünde bir devlet değildir. Kişi olarak ben inanç özgürlüğüne inanan bir insanım. Bir öğrenci okula başını örterek gidecekse gidebilir. Ama bunu çamur olarak kullanıp, çirkef olarak kullanıp, arkasına saklanıp hırsızlık yapacaksanız, fonlardan ülkeyi soyacaksanız, abuk sabuk ihalelerden vurgunlar yapacaksanız ve zengin olacaksanız o zaman o inanç özgürlüğünün de karşısında dururum. Evet, Aysin Öztürk, Vedat Dönmez, Hasan Sevinç. Hakan Osmancık diyor ki Opinel çakılar çok uygun fiyatlarla Osmancık Limited'e gelmiş. Opinel tekrar geldiler, yenileri yani. Hayati Benli, günaydın Serkan Hoca, günaydın Orhan Olkanlı, Eralp Özbengi, Hasan Sevinç, Vedat Dönmez, Aysin Öztürk.
Gökçen Özyalçın tekrar günaydın ablacığım. Halil Erdoğuş, Jalel Urijina, Londra, Serap Santos. Bir millet, üç devlet. Ha ha ha ha diyor. That is over now. Aa, bitti şimdi. Kapandı o iş. Evrim Önçal günaydın. Rahme Beyoğlu, Halil Erdoğuş, Çiğdem Bakkaloğlu. Sesiniz ansızın azaldı dedi Çiğdem Bakkaloğlu. Beklem Bladanlı Rıza günaydın. Güner abim günaydın. Allah iyiliğini versin, iyi ki varsın. Sen iyi ki varsın. Güner abim, Ayşe abim, iyi ki varsınız. Pınar Büyük Hüseyin günaydın. Evrim Hınçal, Rahme Beyoğlu, Halil Erdoğuş, Derviş Vasfiyeroğlu, Tolga Rahvancıoğlu. Dün yine kapımıza kadar gelmiş Alman bir turisti sınırdan çevirdik. Avrupa Birliği vatandaşlarının Güney Kıbrıs'a girişinde seyahat belgelerinin seyahat süresince geçerli olması yeterliyken KKTC neden en az 2 ay geçerlilik şartıyla turistlerin önüne engel koyuyor? Kuzey Kıbrıs'ın turizme ihtiyacı mı yok? Yoksa ülke bizim bilmediğimiz kadar büyük bir refah içinde mi? Nedir bizi bu kadar özel kılan? Abi, Alman turisti geri çevirdiysek bu şeydendir. Yani usandık artık Almanların buraya turistiye gelip bütün gün sokaklarda suç işlemesinden. Anlayın. Gücümüz Alman'a tokundu be abi. Her gün iltica edecek İsviçre, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Danimarka, Almanya, Avusturya. Buralardan her gün binlerce insan KKTC'ye sığınma talep ediyor. Pasaport dairemizin önünde 300 Alman vardı dün. 300 Alman KKTC pasaportu alsın diye yalvarıyorlardı. Ali Dağhan, hatta gittim torpilimi kullandım. Almanca biliyor muyum? Cem Yılmaz kadar biliyorum. Neden? Aynı şey, ben biraz büyüğüm Cem Yılmaz'dan. Biraz değil, bayağı büyüğüm Cem Yılmaz'dan. Biz Alman filmleriyle büyüyen bir nesiliz. Yani bunu inkar etmiyoruz. Fatoş Farisoğlu, Ali Dağhanlı, Adam King, Şerife Turgay Derya, Can Eras Baba, Mehmet Öner Ekinci, Aziz Aksaray bir kez daha günaydın. Hepinize günaydın. Türkiye'de fon vurgununun üstünü örtmek için Halk TV'ye evet, zamanlaması çok manidar çünkü Ekrem İmamoğlu bugün kendini savunacaktı diyor. Herhalde Halk TV bunu yayınlamasın diye el koydular. Ferha Uysal Çanakçı, Mehmet Türkay, Fotalı Ezer Essoy, Gökçe Altugan, Metin Anibal, Aygün Hüsnü, günaydın. Gönül Adataş, Serap Halil Ocak, Bayar Piskopulu Başkanım, Meryem Seval Akayoğlu, Eybil Tünay kardeşim günaydın. UBP kurulum ayarlarına geri dönmezse 6 Aralık seçimlerinde 12-15 vekil çıkarırsa öpsün alnına koysun dedi. Tunça Danır günaydın. Günaydın başkanım. Ozikom Teknik, laik bir ülkenin konforunda yaşayıp laik gibi yaşayamamak etik değil. Aslan besleyen et parasından korkmaz dedi, demişler dedi Ozikom. Elalp Cüneyt, Essential Gümrükleme günaydın. Tolga Ahmet Raşit günaydınlar. Sevgili Tolga Başkan, her şey yolundadır. İbrahim Alkan, Serkan Ertam, Ercan Zaymen, Derviş Manastırlı Yusuf Ürün ve Haköse, Akile Emirzade, Kemal Bolay, Hasan Gamburoğlu, hepinize günaydınlar. Hasan Başkal günaydınlar. Sevgiler. Metin Atan, Kamu Sen Başkanı bugün konuğumuz olacak saat 9'da. Onu hatırlatalım sizlere. El Sen grevi bitti, tamamlandı. Vatan Gazetesi bu haberi manşetinden verdi ve diyor ki El Sen grevi sonlandırdı. El Sen grevi bitirdi yani. Ahmet Tuğcu Başkanım, 4 talebimizin tamamında uzlaşı sağlandı diyor Ahmet Tuğcu. Sendikanın 4 talebi tamamında uzlaşı sağlandı. Mevcut arızaların 3 saat içinde ek mesai ücreti talep edilmeden giderileceğini kaydetti. Elsen Başbakanlık'ta Kıptek yönetimiyle protokol imzalandı. Kıptek binası önünde basın açıklaması yaptı. Ahmet Tuğcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile yaptıkları toplantının ardından dün de bağlı oldukları Türksen'in Başkanı Arslan Bıçaklı ile kendilerine destek veren Kabusen Başkanı Metin Atan'ın Başbakan'la görüştüğünü hatırlattı. Dünkü görüşmelerin ardından maddelerin yazılı olarak imzalanması üzerine grevi kaldırdıklarını kaydetti diyor Sayın Ahmet Tuğcu Başkanımız. Ali Gazi günaydın. İbrahim Alkan, Alkan Dermişoğlu, Nacar Gün, Fatoş Kerimoğlu, Cemal Avkan, Hasan Erdal, Cafer Özsoykal, İzzet Kanlı, Lefke Deniseroğlu, Asal Şube'nin önünde de 300 Spartalı gördüm diyor. Free Spartans. Leonidas orada mıydı? Kral Leonidas çok arkadaşımdır, Kral Leonidas yakından tanışırık. Evet, Kuntay Vuran'a, Hasan Başkal, yalan söyleyeceyseniz böyle yalanlar söyleyeceksiniz yani. Kral Leonidas, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez falan. Kimdir? 300 Spartans. Aslında Kral Leonidas çok ciddi olarak Kıbrısların yakından bildiği bir adamdır. Sözünü çok iyi biliyoruz. Molon Lave
Eskiler bilir bunu. TMT'ciler çok iyi bilir. Ama yeni nesil bilmez. Mesela Erhan Arıklı bilmez bence diye düşünüyorum. Erhan Arıklı zor bilir Molon Lave'yi. Oysa Molon Lave Gülseren'de askerlik, temel askerliğini yapanlar da Cesurum geldim aldım koğuşu vardı ya. Molon Lave Kral Leonidas'ın 300 Spartalı'nın komutanı ya da kralının sözüdür. Hani İran hükümdarı Serkat'dan geliyor, Serkes ya da Serkes'ten Serhat geliyor, Serhat Serkes'ten geliyor. Benim adım da oradan gelir. Yani baş kişi, baş kral. O onun için. Ben Serhat sınır demektir. Baş, en öndeki sınır. Temas attı. Adım Temas attı. Temas attı İncirli. Güzel isim. What's your name? Temas. Thomas gibi bir şey işte. Temas Hatti. Temas Hatti İncirli. Serhat'tan daha anlamlı da olabilirdi yani. Nereden nereye gittik Yusuf Kuloğlu? Bol yağışlı bir gün olması dileğiyle diyor. Bugün etkili yağış uyarısı var meteoroloji dairesinin, ona bakacağız. Ama Kral Leonidas İran imparatoruna kaldırır kılıncını ve ne der? Molon Lave. Bu da Yunan kültürüne, Kıbrıslı Rumlar da kendilerini Yunan saydıkları için giren bir kültürdür. Bütün askeri birliklerinin üstüne, duvarına geçmişte Molon Lave yazdılar. Güya Türkiye'yi tahrik edecekler. Sonra bir ettiler Türkiye'yi tahrik. Yani sıkıysa gel aldır tam şeydi. Yani onun kibarcaya çevrilmişi. Cesursan gel aldır. Dolayısıyla sıktı geldim aldım demedi. O zaman Türkiye cesurum geldim aldım dedi. Cesurum geldim aldım bizim koğuşların adı oldu. Nerede kalırdın? Çok garibime giderdi cesurum koğuşunda. Geldim koğuşu aldım koğuşu. Geldim koğuşu porno dilinde de kullanılan bir ifade olduğu için çok fazla. Gökhan Kim kardeşim Ayvuruş'tan günaydın. Hakan Soykan uğraşmamak lazım. Ama hani deyince 300 Spartalı Asal Şube'nin önünde askerlik ertelerdi. Komik oldu. Alamanı gomamışık içeriye. Goma ekbere gelen iltica edesin. Bunçini darmadan edesin. Onunla gelen vatandaşlık isteyesin. Yani Almanlar alsın elimizden iradeyi tartışmasını başlatasın. Canel Paşa günaydınlar. Akşam pilemizin muhtarını gördüm. Vallahi tanımadım. Artiz gibi Allah beni aksın. Vallahi maşallah adama. Eski beraber de çalışmışlığımız var muhtarımızla. Selamlar ediyorum. Pergamamızın belediye başkanı da oradaydı. Sevgilerimizi iletiyoruz. İngiliz Yüksek Komiserliği'nin akşam Kıbrıslı Türk ahalisiyle ufak bir buluş. Ufak değil bayağı büyük bir buluşması vardı. Ondan bahsediyoruz. Büyükelçi Yüksek Komiser çok güzel bir konuşma yaptı. Özellikle Filojet faciasında yaşamlarını yitirenlere, yani bizim İslamcası başsağlığı diledi. Acılarını paylaştığını söyledi. Acımızı paylaştığını söyledi. Helal olsun. Emete Kırmızıeroğulları, Gökmen Mertekçi sizlere de günaydınlar. Evet, Elsen grevi uzlaşıyla bitti. Arızalar giderilecek. Umarım bugün İnönü'den biraz sonra Ayşe ablam bana mesaj atar ve der ki bizim köydeki sorun çözüldü. Girnecon kahveye günaydınlar. Girnecon kahvemiz içtik bir tane. Biraz sonra arada bugün sevgili Çamay Çiçek Sevendir Nursen Hanım yönetmenimiz. Bir tane daha içeceğiz arada Çamay'la Girnecon kahvemizi. Girnecon kahvenin çok güzel de bir kafe açıldı. Nerede? Boğaz'la Gönyeli arasında eski yolda. Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Farklı farklı girneconları da deneyebilirsiniz. Yani farklı versiyoncuklarını da, farklı türlerini de. Evet, şimdi efendim Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel adaylarını, yerel seçim adaylarını dün akşam ve programlarını açıkladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Slavsar İncirli hem yerelde hem genelde iktidar olacağız dedi. Bu önemli tabii ki. UBP kazanacak dedi Ünal Abide ama ona kendi de inanmaz. Haldun Denizsever günaydın, zor inanır yani bence. Ya yani Ulusal Birlik Partisi'nde henüz adaylar belirlenmedi ama Doktor Özcan Hüdaverdi Girne'de. Sevgili Doktor Özcan Hüdaverdi, babadan doktor, bir mesajcık verdi dünkü Facebook paylaşımında. İşte doktor olarak hizmet verdim, artık başka tarafta da hizmet vereceğim. Çok yüksek bir olasılıkla, hatta çok iyi yerden duydum, Girne'de kontenjan, Ulusal Birlik Partisi'nin kontenjan adaylarından
biridir. Ulusal Birlik Partisi'nde 24'ünde adaylar İYİ'nin karşısına çıkacak. Çok zorlu bir seçim olacağını çok iyi biliyoruz. Toplumcu Demokrasi Partisi akşam adaylarını veya aday adaylarını belirledi. Pazar günü açıklayacak. Ondan sonra bilmiyorum, eğer aday sayısı netse, anlaştılarsa, çünkü bazı bölgelerde fazlalar vardı bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla. Pazar günü açıklanacak Toplumcu Demokrasi Partisi'nin adayları, sanırım öyle dediler. Bir daha bakayım ama nerede gördüydüm o haberi. TDP aday sıralaması pazar günü liste hazır dedi Diyalog. Zeki Çeler, bu arada Zeki Başkan yarın bizim de konuğumuz olacak, Serdar Cesurer. Seçim yasakları süresince, diyor Hasan Başkal, iktidarda olan bir partinin kendi halkına oy kazanmak uğruna para dağıtması suç değil mi? Veya seçmene rüşvet vermesi suç değil mi? Halkına parti para dağıtmıyor. Yani devlet sosyal sigortalar 40'ar bin lira verecek. Partiden verirlerse parayı, onu bilmiyorum abi. Biz de gidelim girelim sıraya. Niyetleri kötü olanlar tarafından yapılanları unutan toplumlar hak ettiklerini yaşarlar dedi İhsan Üzgüner. Yıldırım Terun, Haldun Denizsever, günaydınlar. Ali Gazi, İbrahim Alkan, Serkan Ertam, sizlere de günaydınlar bir kez daha. Evet, şimdi Toplumcu Demokrasi Partisi pazar günü sıralayacak. Parti meclisi yapacak bu sıralamayı bildiğim kadarıyla. Halkın Partisi de aday adaylarını belirledi. Onlar da ön seçim yapacaklar. Yani sadece Girne ve Lefkoşa'da birer fazla kişi var. Onlar listeye girmeyecek. Sıralama da ne gün olacak Halkın Partisi'nde? Bakalım, sayfa 16 demiş Diyalog. Evet. 6 Aralık'ta yapılacak seçimlere aday adayları. Halkın Partisi, Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve Genel Başkanı Gökhan Çelik etiye bir araya geldi diyor. Yok. Parti tüzüğü gereği kontenjay adaylarıyla sıraları da karara bağlanacak. Evet, Parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan geçici liste cumartesi günü de onlar kontenjan montenjan her şeyi halledecekler. Münevver Çakmak, Deniz Aras Ustam, her şey yolunda mı? Evet, benim Patarya kaçar üstünden, sıkarım Bolo'yu gene kaçar üstünden. Ne yapacak Deniz Usta, getireyim sakinini bugün. Evet. Kamil Özbaysal, İzzet Manlaş, Raif Özgür Özdoğa, Kazım Sakinoğlu. Her iyi doktor iyi vekil olmayabilir. Maliye Bakanı da doktordur dedi Kazım Sakinoğlu. Eleştirdi bizim Özdemir bakanımızı. Evet. Bu arada en önemli haberi atlamayalım. En önemli haber: Yeni düzenin gündeme taşıdığı İstanbul'da bir parkta barınan KKTC vatandaşı genç kadınla ilgili bakanlık açıklama yaptı. Genç kadın Kıbrıs'a dönmek istemiyor, reddediyor, tedaviyi de kabul etmiyor. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız mahkemeye başvurdu. Tabii ismini de açıkladılar kızın, yeni düzen değil ama kadının tabii ki. Başka yerde açıklandı, bizim sektörde çalışan bir kadın olduğunu öğrendik biz de internetten tabii ki, ama zor, biz söylemiyoruz ismi, kapatıyoruz. Yani bu böyle şeylerin söylenmemesi lazım diye düşünüyoruz. Ve ben sağlığı bozuk olan, bu durumda olan birinin isminin açıklanmasının doğru olmadığı inancındayım. Farklı düşünenler tabii ki var, yasal olarak bir engel yok diye düşünüyorum. Ferit Özuçar, Yüce Cidik, Kamil Özbaysal, İzzet Manlaş, Mehmet Süleyman Ekingen, Kamil İzzet Manlaş, Raif Özgür Özdoğa, Ayşe Latif. Evet, aynen, müjdeler olsun dedi Ayşe Latif. Anlaşma için bizi beklerdiler. Biraz dokunalım. Evet, teşekkürler. Kendimizce beğenen de var, beğenmeyen de. Gadara Medya diyor, köyümüzdeydi, konuştuk. Beğenen de var, beğenmeyen de var. Allah eğilinizi versin. Şimdi inşallah bu İstanbul'daki kadına bir şekilde devlet, yani devlet şu anda başvurdu mahkemeye. Yani umarım en kısa sürede tedavisi, şu su bu su gerçekleşir bir şekilde. Şimdi İnkılapçı gazetesinin bugün bir manşeti var sevgili
Çamay, inkılapçı var mı? Var. TMK'da kriz büyüyor. Şimdi laik eğitime müdahaleye tepki. Bu konuda bende bir de mektup var. Mektubu bulayım bir saniyecik. Ama izin almadığım için mektubu kimin yazdığını şu anda

pedagojik formasyonu var mı yok mu eminim bizim bakanlık bile bilmiyor. Bu arada bizde de ÇEDES olacak diyor. Orada olanlar burada da olmasında. Evet, ÇEDES Türkiye'deki hikaye. Şimdi bu bizde engelleyemediğimiz bir durum ne yazık ki. Öğretmeni uzaklaştıramadılar, hiçbir şey yapamadılar. Adam elini kolunu sallayarak, böbürlenerek üstelik gidiyor Türk Maarif Koleji'nde kendi merkezi ihale komisyonunun doğrultusunda, affedersiniz MİK'inin doğrultusunda, yani MİK merkezi ihale komisyonu, evet onun doğrultusunda istediği dersi veriyor çocuk adam. Kimse bir şey diyemiyor. Fransa'da çocuklar sokağa dökülürken bizimkiler oturuyor, büyük bir ihtimalle dinliyor. Çünkü bunu anlatamıyoruz insanlarımıza. Ha, benzeri doğru ya da yanlış, Azerbaycan'da Aliyev dedi ki türbanla okula kimse girmeyecek. Çıkaraksınız. Hatta çocuklara zorla baskı yapıldığı iddiaları falanlar var. Türkiye ile Azerbaycan birbirine girmiş durumda. Cumhurbaşkanlığının baş danışmanı sıfatlı bir kişi, kim olduğunu bilmiyorum, ve bazı AKP'li milletvekilleri İlham Aliyev'in neredeyse gelmişine geçmişine yedi kabilesine küfrediyorlar, kızıyorlar. Azerbaycan resmi açıklama yaptı. Çok kırgınız dedi, bizim iç işlerimize karışamaz kimse. Ve bu dedi görüş belirtme değildir. Cumhurbaşkanı danışmanı, baş danışmanı sıfatı olan kişilerin bunu yapması doğru değil dedi. Birbirlerine girdiler. Yani olay bu kadar karışmış durumdadır. Bu çok önemli bir şey. Bugün bir şey yazdık. Bugün bir şey yazdık biz. Okuyacağız tabii ki bugünkü köşe yazımızı sonra, ama bazı mesleklerde eğitim çok önemlidir. Cerrahlar, doktorlar, uçak pilotları, yolcu taşıyorlar, gemi kaptanları, gemi kaptanlığı ehliyeti eğitimi çok önemlidir mesela. Şimdi şöyle bir görüş var benim elimde, resmi bir görüş, resmi bir açıklama gibi düşünün. İzin almadığım için onun da ismini henüz söylemem kim yaptı ama. Şimdi bu gemi, Flash, Filojet'in gemisi hasarlıydı. Tamir edildi ve denetim yapıldı. Denetim yapıldıktan sonra o denetim ne kadar sağlıklıydı denetlemesi gereken, buradaki bakanlık bunu yapmadı. Ve madem ki tamamdır dediler, çıksın sefere dendi. Oysa orada bir denetim eksikliği vardır. Tıpkı Mihrimah bebeğe verilen mama gibi. Mihrimah bebeğe mamayı verdiği iddia edilen kişinin, Elif Soheyli, Kader Karaoğlan, Ayşe Latif, Ayşe Mudalı, Rahvancıoğlu, Ali Günhanlar, Erhan Keser, Metin Anibal, Mehmet Tatlıcıoğlu, günaydın. Hemşire olmadığı iddiası var. Peki sorumluluk kime aittir sevgili Hakan Dinçürek? Sayın Bakanım. Gemide sorumluluğu Bayındırlık Ulaştırma Bakanı'na istifa et dediniz. Veya aldınız kendini görevden dediniz. Peki bu işte Mustafa Okumuş, Ferda Soykunt, Elif Soheyli kime sorumluluk vardır? Bu önemli. Artı bakmak lazım bu konuya. Şimdi Kıbet'te 9 kişiyi, Kıbet değil ya o, Kıbrıs Türk Petrolleri'nde. Kıbrıs Türk Petrolleri'nde 9 çalışanı toplu olarak işten çıkarma bildirimini reddetti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Çünkü şu anda 9 kişinin işten atılması demek UVP için 9 tane daha eksilme gibi bir durumdur. Yani yiyecekler UVP'ye, onun için zordur. Liderlerimiz dün buluştular. Buluşma oldu. Cumartesi günü tekrar buluşacaklar ve beraber halkın içine karışacaklar. Pile'de. Pile'de cumartesi günü Canel Paşa, sizin köye geliyorlar. Emine Beyaztaş, Mustafa Okumuş, Ferda Soykunt. Pile'de cumartesi festival var. Nigos Christodoulidis ve Tufan Erhürman orada olacaklar. Güzel bir şey. Beğendim. Hoş bir şey. Ama bir şey daha.

9 ve 20 Kasım arasında Antalya'da eski adı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı olacak. Adı COP31, COP31. İsimcik mükemmel. Benim şeydir bu. Lefkoşa Türk Belediyesi Ülker Maratonu'ndaki göğüs numaram. İnşallah ayaklarım iyileşir o güne kadar. Ve kesin katılırım şeye. Yürüyüşle de olsa bitireceğiz yarışı. Metin Leblebicioğlu kardeşim. Şimdi isim çok mühim ya. Bence değiştirin bu ismi ya. COP32 falan yapın yani. COP31 gitmedi. Şimdi neden gitmediğini söyleyeyim sizlere. COP31'in başkanlığını Türkiye ve Avustralya yapıyor ortak hükümetleri. Murat Kurum'dur biliyorsunuz Türkiye'de Çevre Bakanı. İstanbul'a belediye başkanı olsun istedilerdi ama o da yenildi. Ekrem İmamoğlu'na, sonra Ekrem İmamoğlu'nu hapse soktular. Elif Soheyli tekrar gülmüş. Şimdi 9-20 Kasım Antalya arası, Antalya'daki toplantı çok önemli. Bir, adı COP31. İki, 15 Kasım'a denk geliyor. Bir daha önemsiz ayrıntı var. İsterseniz söyleyeyim size. Resmi davetliler arasında ben de varım. Yalan, ben davetli değilim. Beni basın toplantılarına bile davet etmezler artık. Ne CTP ne UBP, hiçbiri davet etmez bizi artık. Vazgeçtiler bizden. Yani gazeteci olarak vazgeçtiler, sıkıntı yok, sorun yok zaten, ne yapacağım, yorulurum. Christodoulidis be refikler. Nigos Christodoulidis. The President of Cyprus Republic ya da Republic of Cyprus. Proetros Kypriaki Demokratia. Proetros Kypriaki Demokratia Proetros. Kyrie Nigos Christodoulidis. Antalya'ya gidecek. Yunanistan üzerinden gidecek. Ve beni de arada bir değil işte, bir iki defa Brüksel'e götürdüler. Hükümetten ricamdır. Beni dinleyen varsa güneyde, Giriyeletin Biodis, yani şey var ya, hükümet sözcüsü. Değerli arkadaşlar, beni dinleyen varsa, sevgili Yakovos, sen olsun dinlersen, bir söylegenlere, lütfen gazeteci olarak, Kıbrıslı gazeteci olarak beni de yanına alsın da gidelim beraber. Masraflarımı karşılar eminim hükümetimiz. Çünkü bende para yok yani, gideyim Antalya'ya kadar. Ama çok merak ederim, ben daha Christodoulidis'in basın heyetiyle gidersem girebilir miyim Türkiye'ye? Çok merak ederim. Çünkü mesele benim meselem değil Suzan Çaluda. Günaydın arkadaşım Asım Saykan, Erkan Erçika. Pile Türk toprağım abi, ben derim değil. Erkan Erçika kavga çıkaracak. Attan Ünayol, Hamit Salih Çanakkaleli, Muhammed Reza Gafari. Günaydın kardeş, günaydın. Şimdi abi bakın. Şimdi bunu nasıl anlatacaksınız herkese? Hele hele de resmi olarak Tufan Erhürman davet edilmezse. Ne bileyim, mesela benim aklıma şu gelir yahu. Nigos Christodoulidis, President of Cyprus olarak gidiyor oraya. Vice President, Mr. ya da Vice President, His Excellency, Dr. Tufan Erhürman diye bir title olsa mesela. Yani Cumhurbaşkan Muavini, Tufan Erhürman. Christodoulidis ve Tufan Erhürman. Nasıl? Fikircik, good, very good. Ama siz şeye bakacaksınız. Konferansın adına bakacaksınız. Kilitlenin oracağı. COP31. Bizim göğüs numarasını aldılar. Belediyeden, Lefkoşa Belediyesi'nden Sayın Harmancı verdi bana o şey numaracı.
Ulusal Birlik Partisi'ni temsilen koşuyorum. Artık KKTC adına koşacağım. Ya da Kıbrıs Cumhuriyeti adına koşacağım. Vallahi billahi yemin ederek söylüyorum size. Bakın. Mesela dün gazeteciler buluşması yapıldı. Dün Türk dünyasının geleceği gazetecilerle değerlendirildi. 12. sayfada. Böyle çok fazla bir değerlendirme olduğunu düşünmem ama söylenen lafçıklara bakmak lazım. Türk Devletleri Teşkilatı'nın işbirliğinin geliştirilmesindeki rolü ve küresel aktörlerin Türk coğrafyasına yaklaşımı değerlendirildi. Ve bunlar hep yalan söylerler birbirlerine, kandırırlar birbirlerini, kendi kendilerine eğlenirler, boşuna para harcarlar. Türk Devletleri o taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti'yle aşna fişna. Yemem yok. Yemem yok. Yok. Yalan söylemeyeceksiniz. Bizi kandırmayacaksınız. Aldatırsınız bizi resmen. Azerbaycan öyle. Kazakistan böyle. Kırgızistan böyle. Türkmenistan böyle. Nasıl? Hepsi Kıbrıs Cumhuriyeti'yle I love you baby durumlarında. Bize bakan yok. Ha üstüne üstlük de Orhan Dolun Tekin Atıl TV yayını bozuktur diyor. TV yayını bozuktur. Ha şey olana Kuzey Kıbrıs Smart TV acaba? Ha Çamay? Neyse. Kısacası arkadaşlar isterim Nikos Christodoulidis 15 Kasım günü Antalya'da olsun ve bu konferansta bir de konuşmacık yapsın. President of Cyprus olarak, Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak. Hadi. Mesela normal koşullarda Tahsin Ertuğruloğlu'nun istifa etmesi bile gerekir. Hani bu çok fena bir şeydir ya. Yani tamam, Galatasaray Barcelona'ya yenilebilir 4-1. Çok doğal bir sonuç. Ama aklı çalışan, futboldan biraz anlayan, bunun çok Galatasaray'ın Barcelona'yı futbolda her şey olabilir. Top yuvarlaktır, değirmidir ben Özada bir. Devirmi, top değirmidir, her şey olabilir ama Barcelona'nın gücü ortada. Ama kalkıp da bütün herkes dersaydı ki Galatasaray-Barcelona maçı 5-0 biter Galatasaray kazanır. 7-0'ı Barcelona'ya bağışlarım. 12-0'ı Barcelona'ya bağışlarım. Ya bu maç zaten 12-0 Galatasaray önde başlayacak. Dersen Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır dermişin gibi bir şeydir. Yalandır be abi. Yalandır be abi. Tanımazlar be abi. 15 Kasım günü inşallah gider Christodoulidis Antalya'da konuşur. Kıbrıs bayrağı çekilir. Ve altına da title'cık yazarlar. The President of Republic of Cyprus diye. O zaman sizin inan öyle dalga geçeceğim. Öyle dalga geçeceğim. Azerbaycan'ın sizi satışından, yani sizi dediğim Tahsingilleri, Ersingiller, Tahsingiller, hepsi gördünüz ne hale geldik. Hani tanıdın KKTC'yi vay. Hani be? Tanıdın. Hani be? Hotrigundullo. Hotrigundullo. Hatırlattıydık sizlere. Evet. Türkiye'de fon rezaleti sarayı salladı. Halk TV'nin el konulması da artık şey oldu. Şimdi gelelim 2 ay 1,5 ay sonraki KKTC'deki seçimlere. Hangi Türkiye vatandaşı, yani çift vatandaş gidip de burada bu AKP'nin temsilcilerine oy verecek? Bence yapmazlar artık. Ya saygım sonsuzdur. Demokrat Parti'ye, Yeniden Doğuş Partisi'ne, Halkın Partisi'ne, CTP'ye, UBP'ye bir sürü insan gidip oyunu verecek. Ama eğer AK Parti'nin bazı partilerin içine bu kadar çok müdahalesi
ve bazı parti başkanlarının AK Parti ile çok çok çok sıkı fıkı Golonjevraci olması, Rumların deyişiyle Golonjevraci, güzel bir kelimedir, en sevdiğim kelime değil deyimlerden biridir. Hatta çok seviyorum bunu. Golonjevraci. Ma neredesin be Hüseyin Şener? Neredesin be kardeş? Hadi artık av başlasın. Büyük av ne zaman başlar? Berin Yücetürk, Yılbay Emel, Metin Hanibal, İbrahim Yazıcı. Biz hazırık ava. Gülsem Tosun, Hüseyin Açıkel, Yusuf Derin. En büyük eğlencemizdir. Avda konyak. Vuramayız ki biz bir şey yani. Biz vuramayız. Çünkü bizim beraber gittiğimiz bir arkadaşımız var. Kenan Örgen. Sevgili Hüseyin'in eniştesi. Giden bırakmaz ki sağ hayvanı. 200-250 metreden kakan tavşanı gözünden ateş ederek vurur yani. Kaçırmaz adam, hiç kaçırmadı şimdiye kadar. Evet. Jimmy Carls. Para babalarıdır çözüm istemeyen. Düzen bozulmasın. Ucuz işçi, güzel vergi gibi şeyler ama düzen bitecek mutlaka. Serap Santos, COP31 have to respect President Republic of Cyprus title have to be... KKTC will not be invited. That simple. Republic of Cyprus laughing all the way. Hasan Hüdaycer, günaydın hocam. Günaydın, günaydın. Evet, yani burada düzen bozulmasın. Ucuz işçi, güzel vergi düzeni yok. Ucuz işçi büyük bir sömürüdür, faşizmdir. Vergi çok büyük bir özelliktir. Halil Koral, günaydın Gülsen Tosun, Hüseyin Açıkel tekrardan. Evet, Yusuf Derin, günaydın. Önemlidir bu konular Ozhan Ali. Bir de seçimlerde hep aynı kişiler durur senelerdir. Neden diyor Ozhan Ali? Bilmiyorum. Bu fon rezaletinden, halkın, Halk TV rezaletinden, Ekrem İmamoğlu meselesinden başlayan sebeplerden dolayı Cumhuriyetçi Türk Partisi önümüzdeki, ama tabii ki içteki bozulmuşluğunun çürümüşlüğünden de dolayı yüksek bir ihtimalle tek başına iktidar olacak. Yani bu görünen bir kılavuz, fazla kılavuz istemez. Şu andaki gidişat, Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yukarıda olduklarını gösteriyor. CTP burada, UBP burada. Dört tane siyasi parti aynı seviyede. Yani 2-3 yanılma payı ile, %2-3 yanılma payı ile yapılan çok sağlam anketler gördüm. Şu andaki durum o. Evet, 403 saat sonra av başlar dedi. Saatini hesaplar Hüseyin Şener. Saatini, gününü değil, 1 Kasım'dadır başlamış tarihi ama adam saatinden gider. Köpekler möpekler hepsi hazır mı? Kenan hazır mı? Eğitime götürdünüz mü Kenan'ı? Tamamdır, okey. Tenise verdi kendini. Artık bilemem, Hülya Avşar'ın fotoğrafları vardı. Hayriye gördü mü görmedi mi bilmiyorum ama yani Kenan bizim gururumuzdur o konuda da. Abi kahvaltımı hazırlarım, iki kulağımda seni dinlerim. Finans'ta iyi yayınlar, çok selamlar Finans'a da. Ali Cevat günaydın, günaydın Serkan Hoca. Avda pastırma ve rengayı da unutma diyor. Renga bize tokanır biraz ama bir parçacık alacak yani. Çok iyidir ama pastırma, sucuk yani Türkiye'lerin sucuk dediği pastırma, samarella. Ama bizim en mühimi titreme tutar beni aklıma geldiğinde. Ersancığım buralarda mı bilmiyorum ama Çakıstes, aman anam. Çakıstes, Ersan, aman anam. Neyse. Kendi özel zevklerimi de anlatmak mecburiyetinde bırakırsınız beni bu konuda. Yani ava giderim, benim için öyle bir şey vurmak falan filan hikayedir onlar ya. Av keyfi başkadır bizde. Neyse. Kıbrıs Avrupa adasıdır. Avrupa'ya sırtını dönemen döndüler battılar dedi Jimmy Carls. Ali Gazi, sandıkların güvenliğinin kesinlikle sağlam olması gerekir. Lütfi Torun, Tay Cengizileri, Halil Koral. Eminim bu konuda özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi çok net çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Zaliha Adaman, günaydın. Selamlar, sevgiler. Efendim, şimdi Buraş'ta bizim şeyimiz var. Az kaldı kaçalım ekrandan ama. Şeye gidecek şimdi bir
Bir gidelim oraya da gelelim. Osmancık Limited'den bahsettiydim sizlere, o Pinel çakılara da baksınlar diye. Ama ben Victorinox çakıcıyım diyen varsa Victorinox için gitsin. Ben Tefal bakacağım diyen varsa Tefal'e gitsin. Değilse tabii ki Stanley'lerin Ozicom'daki orijinallerine bakabilirsiniz. Efendim, Zorlu Dijital Plaza Samsung kampanyasını takip ediyorsunuz. Kaliforniya restoranda keyfinizi yapıyorsunuz. Stilimiz burada, sabah oğlumla konuşuyordum telefonda, ona da gösterdim bu stili. Görüntülü konuşuyorduk. Bayıldı. Baba dedi, baba dedi bir tane bağa gönder bunlardan. Şeye, Kore'ye de oynayalım istediğimizde. Oğlum Kore'dedir bu arada söyleyeyim. Evet. Ama artık telefonlar buradaymış gibi konuşabiliyoruz. Necip Ataser, Safet Barutçu, başkanım günaydınlar. Girnecon'a günaydın demiştik. Bike, her yerde bike'leri görüyorsunuz artık. İbrahim Erkekoğlu günaydın abi. Polaris'imiz, Balaris'imiz. Polaris'imizi balarisliyoruz. Girnecon'umuzu içtik. Bilson Shop'tan alışverişimizi yaptık Alsancak'ta. Dağlı Sigorta her zaman bizimle birlikte. Solar Bay Paralik piş panellerimizi koyduk. Limonatamız burada. Mana Speciality Coffee çok önemli bir mekan. Bugün saat 10'da 11'de toplantılarım var. Yani doktor moktor işlerim de var. Ben onlara da toplantı diyorum. Ya kravatının ceketinden gitmiyoruz tabii ki ama toplantı diyorum. Frog Pest Control'a haşere. Ondan sonra Mana Speciality Coffee'de olacağım öğlene doğru. Salatacığımı da oralarda yiyeceğim. Evet. Karamel çikolata en güzel hediyemizdir. Karamel çikolata unutmayalım. Lahmador, lahmacunumuzun imparatorluğudur. Ataner Etüt Merkezimizi hiç unutmadık. Ve unutmayalım Intergaz, Orhan İsmailoğlu. Yarın Intergaz, yarın öğleden önce başlıyor. Tatbikatımız var Intergaz'da. Güvenlik ve sağlık tedbirleriyle ilgili. Güvenlik tedbirleri tabii ki çok önemli. Intergaz'ı bu konuda kutluyoruz ve örnek gösteriyoruz herkese. Kerigold'umuz burada, Duzlusu, Duzlusu. Sevgili Tunç Adanır Başkanım, bu Duzlusudur. Bayar yiyebilir bunu, Duzsuzudur, biz yerik. Duzluru. Ama aldın sen yemekle alakalı mesajın ne olduğunu sevgili Tunç Adanır. Tabii sen seçim şu anda koşturmalarındasın ama bilmem, Bayar Başkan ayarlasın da Emir Ali'nin de çok selamı var. Evet, saççıklar süper oldu diyor Orhan İsmailoğlu. Çünkü çok benzedim Orhan'ın kafaya, aynı benzeri biraz benim buralar kıllı. Orhan'ın hepsini götürdüler, çok güzel ama senin saççıklar daha güzeldir Orhan'ım. Ortadan aç böyle yana doğru, çok daha güzel görünecek. Ataner Etüt Merkezi çocuklarımızın yanındadır. Söyleyelim, Sibel Çağatay Güzellik Merkezi de bizim yanımızdadır tabii ki. Bir türlü size mesela Serdarlı'dan nereden alacaksınız stili söylememiş miydik? Söyledik, Sütçüoğulları'ndan alacaksınız. Şimdi Siba Emotion gidiyoruz. Siba Emotion'dan elektrikli arabalarımızı alıyoruz ve bakıyoruz. Ondan sonra sevgili Cemal Çiçekseven bizi Tezay Şirketler Grubu'na götürecek. Tezay Şirketler Grubu'na gideceğiz. Hava durumunu yapacağız yani ve bir geri gelip bakacağız parayı ne var başka.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sunar.
1: Evet, gördüğünüz gibi benzin ve mazot fiyatları kuzeyde çok ucuzdur güneye göre. Onun için Rum'dan Hasan Arslan abim gelirler alsınlar ama biz elektrikli arabamızı gidiyoruz ve alıyoruz. Elektrikli arabacımızı, Dongfeng'cimizi seçiyoruz. Evet. Siba Emotion'dan seçiyoruz. Unutmayın Dongfeng'i. Hasan Arslan, Orhan İsmailoğlu. Bu akşam Fenerbahçe ne olacak? Abi futbol top yuvarlaktır. Hiç belli olmaz. Bakarız.

0: Evet, bugün hava nasıl olacak? KKTC meteorolojiye hemen bakalım. KKTC Meteoroloji Dairesi ne diyor bizlere? KKTC Meteoroloji Dairesi bugün günlük tahminimize göre ne diyor? Efendim, günlük tahmin 13 Ekim'de kalmış bunlar. Meteoroloji yenilemedi. Ama biz yine de söyleyelim havamızın durumunu. Nereden? Kendi telefonumuzdan bakarak. Bugün tüm gün bulutlu bir hava olacak. Lefkoşa'da özellikle. Tüm gün. Ve %80 ihtimalle, %60 ihtimalle yağmur var bugün. %80 ihtimalle yağmur var. Cuma'ya kadar yağmur var. Cumartesi, pazar, pazartesi günlük güneşlik olarak hava. Ama cumaya kadar yağmur var. Özellikle bugün ve yarın kesin yağmur beklentisi olacak. Ama sıcaklıklar konusunda mevsim normallerinde bir sıcaklık, ki bu da mesela Alev Kayası 23'tür ama ortalama 27, 28, 29 dolaylarındadır ülke geneli. Meteoroloji yenilemediği için sayfasını sabah bakmıştım ama şimdi de yenilemediler. Ben reshuffle yaparım. Yağmurlu, bulutlu, kapalı bir havamız var. Bugün de yarın da cuma günde hatırlatalım ve devam edelim. Şimdi geçelim, bir İngiliz gazetelerinde bir şey var mı? Bakıyoruz ve devam ediyoruz.
1: 3HD Serhat İncirli ile hava durumunu sundu.

Evet, biliyorsunuz İngiltere'de bir genç adam bir hayvanat bahçesinde kaplanın yaşadığı yere girdi ve yaşamını yitirdi. İlk defa onun kimliği açıklandı. Daily Telegraph ön sayfasından fotoğrafını yayınladı. Bu kişi eski bir çocuk aktörmüş. İsmi William Chapman. BBC'de ve ITV'de eskiden çocuk aktörken ki fotoğrafları yayınlanıyor. Tabii Daily Star manşetten verdi bu haberi. Çok genç bir karakter. Child Mirror gazetesinde de verildi. Aynı şekilde ön sayfadan yer aldı. Daily Telegraph'ta fotoğrafını koydu. Biraz sıkıntılı olduğu konusunda sözler de var. Yani sağlık açısından. Tabii yapacak fazla da bir şeyimiz yok bu konuda. İngiliz gazetelerinde farklı haberler de var. Biz şimdi birinci aramıza gidiyoruz. Aradan sonra Serhat İncirli'nin köşe yazılarını okuyacağız. Böyle 9 gibi, 9:05 geçe gibi Sayın Metin Atan Kamusen Başkanı dün Başbakanlık'ta görüşmeye de katıldı. Onunla gündemi değerlendireceğiz. Konularımızı konuşacağız. İbrahim Hüseyin günaydın. İbrahim Hüseyin, Aysel Tilki ablacığım günaydın. Günaydın. Eybil Tuna'ya günaydın demiştik. Kadir Unar günaydın ağabey, güzel günler. Abi bu Yıldırım'ın oradaki çöplüğün pisliğini de unutma. Ha, Yıldırım, evet, Sıdıka Güvence Gamalı, Ozan Ali, Eme Mehmet Kusbi, Yıldırım. Yıldırım bölgesinde günaydın Nurgül Atamert bir kez daha. Dur hemen bakalım ona. Evet, Yıldırım bölgesinde çok ciddi bir çöp kirliliği yaşanıyor. Alan içi ve Yıldırım özellikle geceleri nefes alamaz hale geldiler. Bunu da belirtelim. Lütfen o konuda da artık kimse oranın belediyesinin sorumlusu bir ilgileni versin lütfen. Hüseyin Karagözlü zannedersem oralarının Geçitkale Belediyesi bakar. Geçitkale Belediyesi umarım devletimizle birlikte en kısa sürede orasının da ikinci bir Güngör felaketi olmasını önler bir şekilde. Sevgilerimiz, saygılarımız bütün Celyalı Yıldırım bölgesine de gitsin tabii ki. Alan içililere de çok teşekkürler. Sağ ol Sıdık Hanım. Teşekkürler. Hüseyin Karagözlü, Yasin Kurt, İbrahim Hüseyin, Hasan Atlı günaydın. Yusuf Kocabınar çok selam gönderiyor. Mersin Mut'tan. Evet, sağlıkla kalın. Mersin Mut güzeller. Mehmet Kusbi, Kadir Unar, Ozan Ali günaydın. Aradayız. Aradan sonra Serhat İncirli'nin köşe yazısı. Akabinde de Sayın Metin Atan Kamusen Başkanımızla sohbet.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik, size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim. Daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti.
5: Oo.
4: Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı sigortalıyım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: En yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

daha merhaba, bir kez daha buradayız. Köşe yazımızı okuyoruz. KKTC'de mevcut sisteme ve gidişata dur demek görevdir. Ben de gazeteciyim anasını satayım diyen herkesin gazetecilik yaptığı bir ülkede yaşıyor ve bu meslekten ekmek kazanıyor olmak zaman zaman kafamı çok feci kurcalıyordu. Artık vazgeçtim. Uğraşmıyorum. Dileyen gazeteci olsun, bana ne. Ama öyle meslekler ki var ki bana ne diyemezsiniz. Bu meslekler insan yaşamıyla, sağlığıyla ve güvenliğiyle doğrudan ilgilidir. Bu mesleklerde eğitim çok çok önemlidir ve bu eğitim yalnızca bir diploma meselesi de değildir. Bu türden mesleklerde yapılacak bir hata, maddi kayıpların ötesinde ölümle, kalıcı sakatlıkla veya toplumun ciddi zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Mesela doktor, cerrah, beyin cerrahı, hemşire, anestezi uzmanı, ebe, paramedik. Şimdi herkes gazetecidir dedik ya, ellerim titremez, yapay zeka da var, artık ben de beyin cerrahı olabilirim demek mümkün mü? Değildir. İnsan hayatı söz konusu. Sadece mesleki eğitim de yetmez dediğimiz gibi. Klinik uygulama, yetkinlik doğrulaması dediğimiz konular hayati önem taşır. Herkes pilot olabilir mi? Evet, herkes gerekli eğitimi alırsa elbette pilot olabilir ama durduk oturduk yere. Rahmetlik Yaşar Gunni hocamızın çok yetenekli yeğeni için vallahi otursun pilotun yanına, gitsin Ercan'dan Ankara'ya, dönüşün uçağı o kullanır meselesi imkansızdır. Herkes bir de gemi kaptanı, vardiya zabiti, makine zabiti, gemi makinisti olamaz. Mimar, inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanı, elektrik mühendisi, makine mühendisi, itfaiyeci, arama kurtarma personeli, acil durum uzmanı ve bazı kolluk görevlileri, eczacı, gıda mühendisi, veteriner hekim, laboratuvar uzmanı mümkün mü? Eğitimsiz olur mu? Olmaz. Mesleğin bilimsel ve teknik temellerini öğreneceksiniz. Öğrenilen bilgiyi gerçek koşullarda doğru biçimde uygulayabileceksiniz ve bir hata söz konusuysa bu hatanın sonuçlarını bilecek, gerekli denetim mekanizmalarına tabi olacaksınız. Elbette her meslekte üniversite diploması şart değildir. Bazı mesleklerde mesleki eğitim, sertifika, lisans ve uygulamalı yeterlilik sınavları esas alınır ancak insan hayatını etkileyen görevlerde gerekli yetkinlik kanıtlanmadan sorumluluk verilmesi ciddi risk yaratır. Bir geminin kaptanı olmak istiyorsanız eğitim almanız, denizcilik bilgisine sahip olmanız, belirli sınavları geçmeniz, gerekli yeterlilik belgelerini edinmeniz gerekir. Çünkü denizin şakası yoktur. Hava koşullarını yanlış değerlendirmek, seyir kurallarını bilmemek, yanlış bir karar vermek, gemideki onlarca hatta yüzlerce insanın hayatına mal olabilir. Peki hastanede çalışıyorsunuz. Yeterli belge, diploma, kurs yok ama bir bebeğe yanlışlıkla su yerine, mama yerine bilmem ne sıvısı verdiniz. Özellikle kaptan ve hastane çalışanı üzerinde durmak istiyorum. 28 insan yaşamını yitirdi. Filojet faciasındaki geminin kaptanı öyle tecrübeli, şöyle bilgili diye konuşanlar dinledim. Konu mahkemede, güveniyoruz. Ama başka gemiler var mı? Var. Bu gemilerdeki kaptanların ne kadar kaptan oldukları konusunda emin miyiz? Bir konu daha var mahkemede. Mihrimah bebeğe alkollü mama verdiği iddia edilen veya edilenler. Diploma, hemşirelik eğitimi kursu. Bekliyoruz. Mahkemeye burada da güvenimiz tam. Peki, ilgili kaptan veya kaptanları, herkesi hemşire, hasta bakıcı, ebe yapabilenleri, hatta çok kolay doktor, diş hekimi yetiştirdiği iddia edilen okulları kim denetliyor? Onlara kim izin veriyor? Gemileri kim denetliyor? Hastanelerde adeta çeteleşen, hatta mafyalaşan bakıcıları biri denetliyor mu? Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Sonuçta buraların ağası Türkiye'de. Türkiye ne derse o. Tamam da inat, ısrarla borçlanan, borçla maaş ödeyen, yanlış ekonomik kararlar alan, kamu kaynaklarını rüşvet olarak dağıtan, her seçim döneminde hiç tutulmayan onlarca söz veren,
Biat itaat koltuk üçgeninde ya da konforundan çıkmayanları yeniden seçer misiniz? Siyasi kararların sonuçları gemi kazası gibi olmayabilir. Ama unutmayın, biatçı şeriatçı kafaların yönettiği eğitim politikası yıllar sonraki karanlığın ta kendisidir. Keşke siyasetçilere de diploma zorunluluğu getirsek diyecektim ama elbette olmaz. Ancak hesap verebilirlik sistemi oluşturulmalıdır. O kaptan veya o hastane çalışanı ölümlerden ölümden sorumluysa, mahkeme buna karar verirse, o sorumluluğu onların çalışmasına göz yuman siyasiler de alabilmelidir. Milletvekillerini seçeceğiz. Kesinlikle bu seçeceğimiz kişilerin bütçe, hukuk, ekonomi, kamu yönetimi, temel haklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, değilse uzman görüşlerinden yararlanmayı bilmeleri, aldıkları kararların gerekçelerini rahatlıkla açıklayabilmeleri, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda son derece şeffaf olmaları şarttır. Vatandaş da daha önce hiç yapmadığını yapmalı ve seçim dönemlerinde verilen sözlerin ne ölçüde yerine getirildiğinin hesabını sorabilmelidir. Demokraside yöneticileri belirleyen halktır. Ancak halkın seçim yapma hakkı seçilenlerin hesap vermekten muaf olduğu anlamına gelmemelidir. Gemi kaptanının yetersizliği denizde bir felakete neden olabilir. Ama unutmayın, özür dilerim, ülke yönetimindeki yetersizliğin sonuçları bir toplumun bütün geleceğine yayılabilir. Tek cümleyle tüm yazının özeti, KKTC'de mevcut sistemle gidişata izin vermemek kaçınılmazdır. Bu da her vatandaşın görevidir dedik. Şimdi bir reklam aramız daha var. Ardından Kamu Sen Başkanı Sayın Metin Atan ile sohbet edeceğiz. Lütfen bir yere gitmeyin.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik, size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim. Daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti.
5: Oo.
4: Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı sigortalıyım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: Yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog emiş

0: Evet, bir kez daha karşınızdayız, bir kez daha buralardayız. Sayın Metin Atan, Kamusen Başkanı, Sendika Başkanımız burada. Günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydınız. İyisiniz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizler iyiyseniz biz de iyiyiz. Çünkü evet. Siz de bizim
0: dün şey. Önemli bir aracılığa imza attınız. Siz ve Sayın Aslan Bıçaklı, Türksen Genel Başkanı. Kıptek grevdeydi. Kıptek'in 4 tane talebi vardı. İşte usulsüz işe almayın, usulsüz terfi vermeyin, bize elbise kıyafet alın.
1: İş sağlığı güvenliği var.
0: Evet. Ve bir de dördüncü talepleri vardı. 4 tane taleple başbakan veya işte otursalar masaya bence anlaşacaklardı. Oturamadılar. Siz devreye girdiniz ve anlaştılar. Bir süreci anlatabilin bize de.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum.
0: Tabii.
1: Sizlere tabii ki bu süreç 9 günlük bir süreç ve yalnız sendikal bir pozisyondan çıkıp toplumsal bir hale almaya başladı. Çünkü biliyorsunuz elektrik bizim için önemli, yani evlere giden elektriğin. Bu arada tabii ki sendikamız ELSEM 4 maddelik bir talepte bulundu. Bu 4 maddelik talepimiz neydi? Birincisi iş güvenliği ve sağlığıyla ilgiliydi ki çok önemlidir. Ki arabada bile gitseniz bu gereklidir, iş güvenliği sağlığı konusunda.
0: Evet.
1: Her evde de her yerde belki olması gereken bir konuydu. İkincisi tabii ki istihdam yapmadıklarına dair. Çünkü söyleniyordu istihdam olacak seçim yasaklarına girmeden falan. Bunun yapılmadığına dair yazılı bir şekilde bildirilmesi. Üçüncüsü bu konuda tabii 3 arkadaşımız terfi aldı.
0: Evet.
1: Bunun hukuksal olmadığı toplu sözleşmede ve bunun toplu sözleşmede eğer terfi veyahut yapacağınız terfilerde veyahut nakillerde madde diyor ki size toplu sözleşmede sendikada o masaya oturur. Tavsiye kararı beğenir ya da verir vermez o başka mesele. Tavsiye kararıyla o masada bulunması gerekir. Ama siz idareye gittiği zaman idare istediği kişiyi de yapabilir. Sendika buna itiraz edemez zaten.
0: Oylama yapılacak.
1: Oylama yapılacak. Zaten çoğunluk onlarda. Buna sendikanın itirazı asla
0: olmaz. Dışta hemen masadan sendika.
1: Evet. Bu maddeler eşiğinde. Tabii arkadaşlarımız bize toplantıya çağırdılar ELSEM. Tabii ki destek amaçlı. Biz her zaman birbirimize her konuda olursa olsun, kişisel olabilir, kendi sendikanın iç sorunu olabilir ama artık olay farklı yönlere gitti. Çünkü dediğim gibi toplumsal bir olay oldu. Bizden rica ettiler orada. Ben dediler ki başkan sen iyi tanıyorsun Sayın Başbakanı. Bizim Aslan Bıçaklı Başkanımızla birlikte bize bir aracılık yapar mısın? Dedim seve seve, bu sorunu biz zaten ortadan kaldırmak için, yani ben grev yapmak tarafında değilim. Önce istişare, diyalog zorlayacağız. Ondan sonra eğer sonuç, netice çıkmazsa grev yapacağız tabii ki. Ama zorlayalım bunu dedik. Tabii ben randevu talep ettim Sayın Başbakan'dan. Başbakan da olumlu baktı. Tabii çarşamba günüydü sanıyorum. Gün aşırı Türkiye'ye gitti ve geldi. Başkan dedi, ben geldiğimde İlgen Hanım'a ben özel kalemine dedi ki İlgen Hanım'a ben bırakacağım şeyimi dedi, sana randevu versin ve gelesiniz dedi. Dedim ben Arslan Bey'le birlikte geliyorum, bilginiz olsun. Tamam tamam dedi. Gittik oturduk, sıcakla karşıladı. Dedi ki dedim Sayın Başbakanım bakın bu sorun artık büyüdü ve toplumsal hale aldı. Çünkü şikayetler başladı. İnönü'de araba direğe çarpmış, direk devrildi, elektrikler gitti. 8-9 gündür bu insanlar hatta isyan çektiler. Dün tabii biz toplantı anındayken herhalde haberleri olmadı. İsyan ettiler, sokağa dökülmeye başladılar. Arayan arkadaşlarımız da oldu bizi. Başkan ne oldu ya, ne yaptınız, ne ettiniz falan. Sayın Başbakan'ı ikna ettik bu konuda. Bana dedi bunu... Nasıl oldu dedi de bu toplu sözce bu madde varken, tabii biz götürdük maddeyi de, dedik Sayın Başbakanım okuyun siz de bu maddede ne yazar? Ona göre yani haklılığımız burada bellidir zaten. Nasıl oldu bu dedi, Çağırdı, yani müsteşarını çağırdı. Sonra müsteşar bir idareye olumlu baktığı için biz şey yaptık dedi. Hayır dedi, o zaman tekrar şey yapın dedi. Bu kararı geri dedik, hatta Kur'an-ı Kerim de değil. Sayın Başbakanım dedi, nasıl ya başkan dedi. Verdik şimdi terfileri, geri alalım. Dedim Sayın Başbakanım, üç kişi için. Yani bütün adayı yakalım. Yani olmayacak bir şey de olsa. Ha anlayışlı, ha yedisinde dedi. Zaten
0: 7 Aralık'ta.
1: 7 Aralık, 6 Aralık'ta biter. 7 Aralık'ta zaten yeni hükümet kurulunca kadar bir aylık bir süreniz var. 15-20 günlük bir süreniz var. En azından bu arkadaşları oraya tekrar alabilirsin
0: idare. Usulüne uygun.
1: Usulüne uygun masaya çağırırsınız. Evet.
0: Gene aynı insanlar elini kaldırır.
1: Aynen. Usulüne uygun yapabilirsiniz. Tamam dedi. Madem öyledir. Müsteşarına çalıştı. Bak dedi, bu bir protokol hazırlandı. Tamam dedi, kaldıralım dedi. Dedik biz yazılı olması lazım. Şimdi grevdeyiz. Yazılar gitti geldi. Şimdi bu konuda eğer kaldıracaksak yazılı olması lazım ki elimize güvence olsun. Tamam evet. Dedi. Müsteşarına talimat verdi. Müsteşarı da Elsen'deki arkadaşlarımız oturdular. Protokolü imzaladılar. Ve bu grev de kalktı. Ha, bu esnada Ahmet Tuğcu ve arkadaşları biz bu 3 saatte biz bu arızaları yapacağız dediler. Şu andan itibaren. Ve bu konuda...
0: Gece yarısı yani.
1: Gece yarısı evet. Ve ek mesai de istemeyeceğiz dediler. Bu sorunu da böyle çözelim. Ve bu şekilde sonuçlandırdık. Tabii ben sevindim. Yani bizim de orada bir emeğim, o emeğe bir katkımız olmuşsa bu konuda. Aslan Bıçaklı'yla beraber bu konuda bu şekilde çözdük. Ve en azından bu sorun ortadan kalkmış oldu.
0: Evet.
1: Olay bu.
0: Oturup konuşunca bazı şeyler oluyor. Yani Kıbrıs meselesinde de aynı şekilde edildi.
1: Serhat Bey ben bir şey söyleyeyim. Benim yapımdır bu. Bu diyalog ve istişareyi zorlayacaksınız. Özellikle sendikaysak. Ben şimdi eğer görüşmeden, net karar alınmadan ben greve girersem. Bakın vatandaş da sıkıntılı duruma düşer.
0: Evet.
1: Çünkü görüyorsun eylemle greve 9 gün oldu. Ve bunu istişare ve diyalog ne kadar zorlayabilirsek zorlayacağız. Ama olmadığında da gerekeni yapacağız. Ben o mantıktayım. Onu söyleyeyim.
0: Evet. En güzeli de o.
1: Evet.
0: Yeni bir seçim sürecine de girdik.
1: Evet.
0: Yani hükümete çok büyük tepkiler var yani. Çok
1: tepkiler de var. Olumlu bakan da var ama tepkiler daha fazladır. Doğrudur.
0: Yani nasıl bir görüntü var? Yani sonuçla ilgili tahmin beklemem sizden ama.
1: Şimdi şunu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hükümet elindeki imkanları kullanıyor. Hükümette olmanın avantajını kullanıyor.
0: Evet.
1: Görüyorsun vatandaşlıklar olsun ki biz çok tasvip etmiyoruz. Gerçekten. Yani şimdi vatandaş olacaksa biz onda değiliz zaten. Vatandaşlıklarda olabilirsin. Yatırım yaparsın. İstihdam yaparsın. Efendim, katma değer katarsın. Tamam mı? O zaman vatandaş yap. Ama vatandaş yaparken de Serhat Bey, siz oy kullanma hakkını vereceksiniz 5 yıl ya da 10 yıl sonra. Ama bizde maalesef bu sıkıntı devam ediyor. Dün olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bugün gidip seçimde oy kullanır. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Almanya'ya bile gitseniz vatandaş olsanız, Fransa'da gitseniz der ki sana tamam bütün haklardan yararlanacaksın. Vatandaş oldun madem ama oy kullanma hakkını sen kendine göre 5 yıl, 10 yıl sonra başlayacaksın. Senin kim olduğunu görelim, bu ülkeye neler yaptığını görelim ona göre. Yani bir vatandaş olma, gel vatandaş ol mantığıyla. Gel bu bizim siyasi demokrasimize bir darbedir. Onu söyleyeyim. Yani bu demokratik hakkımız olan oy kullanma eylemimize darbedir diye düşünüyorum. Çünkü benim gücüm eğer dışarıdan devamlı biz şey yaparsak, vatandaş yapıyorsak. Bizim şeyimiz ne olacak? Burada azınlığa düşeceğiz zaten.
0: Evet.
1: Azınlığa düşeceğiz ama bu ayrımcılık anlaşılmasın ha Serhat Bey. Yani ayrımcılıktır, niye yapıldı değil. Hak edeni yapın ama prosedür olarak oy kullanma hakkını 5 yıl sonraya verin. 10 yıl sonraya verin. O kişiyi de en azından biz bu ülkede vatandaşımız oldu evet ama oy kullanırken de benim hakkıma gasp etmesin diyorum. Oy kullanma hakkıma gasp edilmesin. Çünkü gerçekten tanınmamışlığında zorluğunu çekiyoruz. Rum tarafı diğer taraftan biliyorsunuz güçleniyor ekonomik açıdan da siyasi açıdan da savaş durumunda şu an. Bütün ülkelerde dünyanın bütün ülkelerde orada kovuşlanmış. Tabii ki bizim de burada bazı tedbirler almamız gerekiyor ama şimdi vatandaş yaparak da bunun yolunu açma bence doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki bir bakıyorsunuz ülkede şu an seçime gidiyoruz diyor her şeyde mübah. Bizde seçimde öyledir. Yani seçime giden parti golüfa gibi dağıtıyor her tarafa. Bunlar da bizim tepki çektik, tepkiye neden olan durumlar. O nedenle tabii ki bir seçim var şu an. Ve bu seçimde de benim görüşümü söylüyorum.
0: Evet.
1: Cumhuriyetçi Türk Partisi öndedir.
0: Evet.
1: Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi öndedir. Şu an için konuşuyorum ha. Daha evet. 1,5 ayımız var. Çünkü 3 ay öncesine kadar, 4 ay öncesine kadar Ulusal Birlik Partisi 15'lerde civarlardaydı. Şimdi 17, 18, 19 civarındadır ama benim tahminim birinci parti Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Yani ama diğer partilerin durumuna göre de göreceğiz. Çünkü baraj altında kalacak olanlar var. Efendim üst geçecek olanlar da var. Ama benim şu anki görüşüm baktığınız zaman UBP, CTP en doğal bir ortaklık olması gerekir bu halk için. Güçlü bir hükümet olması lazım baktığınız zaman ama...
0: Yani Metin Atan diyor ki UBP ile CTP koalisyon kursun.
1: Kursun.
0: Evet,
1: güçlü çünkü, olsun.
0: Evet.
1: Çünkü yaşadıklarımızı görüyoruz. Yeniden Doğuş Partisi iki kişiyle bu ülkeyi yönetmeye kalktı. Her şeyi yaptı. Şimdi böyle mi istiyoruz? Olsun. Yani kısa süreli bir seçim hükümet kurulsun. Yoksa uzun vadede bazı şeyleri de ayırmamız lazım. Mesela Kıbrıs konusu farklı bir konudur. Bu konuda zaten bu konuyla başlarsak o dediğim de olmaz yani. Ama eğer bu ülkede güçlü bir hükümet olması gerekiyorsa UBP, CTP olması lazım. Ben bunu da söylüyorum. Gelecek olan parti de özellikle Ana Muharebet Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, birinci parti şu an için söylüyorum. Hesap sormalı. Gelecek olan da sormalı. Çünkü bu ülkede yolsuzluklar, usulsüzlükler, peşkeşler ard arda bitmedi. O nedenle...
0: Aynı isimler gene gelecek gibi bir his var içimde ama yani UBP'de de yani ne yapacak o zaman? UBP ile CTP ortak hükümet kuracak.
1: Bakın iki tarafta da...
0: İki ortaktan biri ötekini mahkemeye götürecek.
1: Tamam işte bakın bunlar da hep sorulması gerek ama ben baktığımda güçlü bir hükümet istiyorum ya. İkili güçlü bir hükümet. En azından sorunların üzerine gidip sorunu çözebilecek hükümet ama şimdi farklılıklar olduğu dolayı yani benim bu görüşüm yani olacak diye bir şey söylemiyorum.
0: Evet.
1: Ama olmayacak da bir şey yok yani sonuç. Yani bakın Türkiye yukarıdaki Türkiye derse olacak olacak. Ben ona da bakarım. Çünkü
0: Türkiye'siz olmaz bir görüşünüz
1: evet,
0: var. Nettir
1: evet,
0: yani o.
1: Evet net. Bak bir şey daha söyleyeceğim Serhat kardeşim benim. Gelecek olan hükümet 40 milyar borç var şu an.
0: Uf.
1: 33 şu andır. Yılbaşına kadar 40. Tamam da bu 40 milyarla borçla nasıl yapacak gelecek olan? Özellikle hadi Ulusal Birlik Partisi gelirse bir sıkıntı yok gibi görünür. Çünkü Türkiye akıtıyor. Yapıyor yani projelerde olsun.
0: Erhan Arıklı da aynısını söyledi yani.
1: Erhan Arıklı, Erhan Arıklı zaten orada oturması bence artık oturmaz. Lazım bu olaylardan sonra Erhan Arıklı bırakması lazım. Çıkmış 15 tane milletvekili çıkaracağım diyor. Yani insanın aklıyla dalga geçiyor adam ya. Hala daha bakın yaptıkları Sayın Arıklı'nın ben söyleyeceğim. Konuşacağım yani Arıklı'nın yaptıkları bu kadar bir bakan olarak o koltukta oturdu. Hep kendine çalıştı. Halka hiç çalışmadı. Vatandaşa hiç çalışmadı. Kendi etrafındakilerini işe koydu. Efendim kendi çıkarı için uğraştı. Hala daha çıkıyor adam ve konuşuyor. Ben yine diyor, ben hükümetteyim diyor. Şimdi CTP'ye göz kırpıyor. Çünkü birinci parti o görünüyor ya. Şimdi CTP'ye göz kırpıyor. Yine adam...
0: Yeter ki ben orada olayım diyor.
1: Olayım diyor, evet. Koltuk benimdir diyor. Evimden getirdim ben o koltuğu diyor adam. Bırakmam. Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Sizin göreviniz o koltuğa oturduğunuz halka hizmettir. Vatandaşa hizmettir. Sen kendi özelini ya da kendi yapacaklarını ikinci, üçüncü plana. Önce vatandaşa hizmet etmektir. Evet. Ama böyle mi yaptı? Hayır. Her yer. Bakın kendine bağlı Serhat kardeşim. Kendine bağlı karayolları dökülür. Kendine bağlı posta dökülür. Kendine bağlı limanlar dökülür. Sen ne yaptın bu kadar yıldır?
0: Trafik kameraları.
1: Trafik kameralara zarara soktu devlet.
0: Bilmek çalışır mı çalışmaz?
1: Çalışmıyor, yine çalışmıyor. Sen bunları yaptınız ama hani daha ben o koltukta başarılıyım diye oturuyorsunuz. Yapmayın be kardeşim bunu. Yani en azından deyin ki özür diliyorum ya, hatalarımız da oldu deyin.
0: Evet.
1: Ben bu konuda biraz böyle erdem, erdemdir. Yani hataları kabul etmek de erdemdir ya. Yapamadık, olanaklarımız buydu. Şunu de, bir şey de. Mesela bir gemi kazası oldu. Dibe vurdu. Ben onu söylüyorum. Çünkü sizin, size bağlı bir kurumun limanlar dairesi olarak sen bu konuda çıkıp bu konuyla ilgili bir özür borcun var bu halka.
0: Evet, bende bir uzman raporu var bu konuyla alakalı. Evet. Diyor ki 17 Haziran'da Erhan Arıklı mecliste yaptığı konuşmada dedi ki 17 Haziran'da Filojet'in bu batan gemisine evet. izin vermedim. Çünkü gemi hasarlıydı. Hı hı. Geminin tamirini istedik. Yaptılar ve izin verdik dedi. İşte burada büyük bir tespit söz konusudur diyor. Uzman bir arkadaştır. Geminin tekrar havuzlanması ve tamir edilmesi gerekirdi. Nokta. Peki bu yapıldı mı? Bunu kim denetledi ve kim izin verdi?
1: Evet. Tamam işte.
0: Burada sorgulanması gereken Turkish Lloyd diye bir de kurum var tabii ki Türkiye'de. Çünkü odur izin veren.
1: Ya zaten bu gemi
0: yetki veren.
1: Kazalıydı. Tamam mı? Ve limana çekilmişti. Orada tabii bir tadilat, tamirat yapılmış. Ki o fiberglass dediğimiz komple değişmesi lazımmış. Yani bu işte. Da şimdi yama yapıp bunu tamir edildiği ya mantığı...
0: Bunun siyasi sorumluluğunu üstlenen bir siyaset lazım.
1: Evet.
0: Bütün mesele
1: evet,
0: ya. Mama krizi de aynıdır değil
1: evet,
0: mi mesela?
1: Aynı,
0: yani
1: aynı.
0: Bir bebek öldü ve
1: evet,
0: o bebeğin
1: yani şimdi bakın biz öyle bir toplum olduk ki önlemimizi önceden almamız gerekirken oluyor, yaşanıyor ama ondan sonra birbirimizi suçluyoruz. Niye olmadı, niye yapılmadı? Bu olmaması lazım. Siz eğer orada sorumluysanız bir bedeli vardır. İyi de nasıl sizi tebrik ediyorlar yaptığınızda? Kötü bir şey de sizi eleştirdiler. Niye gücünüze gidiyor ki? Niye gücünüze gidiyor?
0: Evet.
1: Hata size. Siz çıktınız bir programda ya da bir şeyde yüz gülerek böyle sanki de diş macu reklamına çıkmış bir hal alarak insanlar gana alıyor, insanlar perişan. Ve siz oraya niye gitmediniz? Bir de ben sorayım bakayım Serhat Bey. Bir geçmiş olsun, bir başınız sağ olsun. Niye gitmediniz? Bana onun cevabını verebilir mi Sayın Arıklı? Veremez. Suçlu hissediyor çünkü kendini.
0: Evet.
1: Anlatabildim mi?
0: Şimdi hayat pahalılığı en büyük sıkıntı bu memlekette. Borç çok büyük.
1: Evet.
0: Enflasyon TL'ye bağlı. Türkiye'deki durum ortada. Nasıl bir çıkış planı var? Yani gerek sendikalar,
1: şimdi,
0: gerek
1: bakın,
0: olası
1: biz,
0: bir yeni hükümet, CTP hükümeti.
1: Serhat Bey, ben her zaman söylüyorum. Biz hayat pahalı verilmesin ama hayat ucuzlatılsın mantığındayım. Niye? Denetim yapılsın. Niye? Kayıt dışılık önlensin. Niye? Vergi şeyinde, taleplerinde en azından herkese eşit davranacak şekilde yapılsın. Ama görüyoruz ki ben çok memnun değilim ya, maaş artışı %25 gelmiş 30-40 bin ya da 50 bin en düşük maaşlı ya, ama yüksek maaşlardaki fark 3 katı.
0: Evet.
1: Bunun nasıl sonucu ne olacak yani? Bu böyle gitmez ki zaten. Nasıl gidecek yani? Şimdi bir milletvekili 500 bin liraya yakın bir maaş alıyorsa, sana gelecek olan artış en düşük maaşta 30-40 gelirken sana 3 katı geliyor.
0: Evet.
1: O makas açıldı artık. Bu, ben yine söylüyorum, bu ülkede artık vergi adaleti sağlanmalı. Efendim, gerekliği olduğu zaman kayıt dışılık önlenmeli. Hayatın ucuzlatılması için denetim yapılmalı. Çünkü her market özellikle kendi fiyatını kendi koyuyor.
0: Evet.
1: Denetim olmadığı için. Şimdi siz, ama deniyor, ondan sonra biliyorsunuz son meclisteki grevlerimizde, eylemlerimizde neydi oradaki konu? Sayın Maliye Bakanı bize demişti 3 ay verelim, 9 ayda vermeyelim. Hatırlayın.
0: Evet.
1: Tamam, hayat pahalılığını durduracak mısınız hayatı, ucuzlatacak mısınız? Ya da elektriği durduracak mısınız? Zamları durduracak mısınız? Bilemem, bakacağız mantığıydı. Tamam da ben 3 ay bana sen vereceksin ama 9 ay sen fiyatları durdurmayacaksın ya da denetlemeyeceksin. Ama ondan sonra diyeceksin benim cebimde zaten vatandaş kiloyla aldığı domates, örnek söylüyorum, domates salatası tane tane alıyor artık. Çünkü ödeyemiyor, gerçekten ödeyemiyor bu ülkede. O nedenle bunlara çözüm üretecek yeni gelecek hükümet de, bak bunu da söyleyeyim. Şimdi biz büyük bir olasılıkla tabii ki birinci parti olarak ben CTP'nin geleceğini düşünmekteyim. Ha, burada hükümeti kimle kurar, nasıl kurar, yürür mü, gider mi, bir de o var. Çünkü önünde 40 milyar lira bir borç var. Hayat pahalı da geldi dayandı. 6 aylık örnek veriyorum ben. Peki şimdi gelecek olan hükümet ne yapacak bu ortamda sence?
0: Allah kolaylık versin.
1: Ne yapacak sana söyleyeyim.
0: Evet.
1: Sendikaları çağıracak. Arkadaşlar, ateşten gömlek giydik. İşte hazine tam takır, boş. Bu kadar borç var. Gelin bir pazarlık yapalım. Şimdi ben diğer arkadaşlara bilmiyorum daha. Yani benim düşüncemi söylüyorum ben. Çünkü ben öngörümü de ben biliyorum. Ne olacağını da biliyorum. O zaman sıkıntı nasıl aşılacak? Onu sorarım ben. Yani borçlanmaya devam mı edilecek? Yoksa ben Türkiye Cumhuriyeti'de derse ben vermiyorum kardeşim artık size. Ne bu? Ne olacak? Kendi ayaklarımız üzerinde durma adına bazı fedakarlıklar yapılması lazım. Doğrudur. Ama zamına ben biliyorum yani UVP de gelse, CTP de gelse zam furyası başlayacak yeni yılda. Çünkü bazı açıkları kapatmak zorundalar. Ama bizim de derdimiz geçimdir. Bakın ben yine söylüyorum, seçim değil. Seçim benim hiç umurumda bile değil. Gerçekten değil. Çünkü ben görüyorum halkım perişan, vatandaş perişan. Bir domatesi, salatalığı, kilo alamayan bir vatandaş. Ben ne duracağım yani, kim gelirse gelsin kardeşim. Ama bana gelecek olan da halkıma, vatandaşına hizmet etmek zorundadır. Bir de şeyi eleştiriyorum ben Serhat kardeşim. Sistem çöktü artık.
0: Evet.
1: Tamam mı? Bu sistemde kim gelirse gelsin hiçbir şey değişmeyecek. Ben bir de oraya inanıyorum.
0: Evet.
1: Çünkü bakın milletvekili bakan olmayacak. Eğer istiyorlarsa.
0: Bu biraz başkanlık sistemini.
1: Başkanlık sistemini ben yumuşatılmış şekilde ama.
0: Güney'deki gibi neden olmasın?
1: Evet. Yani? Güney'den hiç var. Fransa'da söyle, Amerika, her yerde var. Yani bu başkanlık seçimi rejim ya da diktatörlük değil ya. Farklı başka yerlerde olduğu gibi. Değil. Ama burada
0: başka
1: bizim...
0: yer derken Tanganyika.
1: Tamam. Tamam mı? Ben onda değilim. Ben bu evet. Sistemin artık çöktüğünü ve bina böyle yatık ya, hala daha üzerine koruz. Yattı artık bu bina. Bitti yani.
0: En büyük derdimiz 2027. Ciddi bir kriz bekler bizi, saptaması evet. Da size aittir ekonomik
1: evet,
0: olarak.
1: Evet, aynen.
0: Peki bir ivme beklentiniz var mı şeyde, Kıbrıs sorununda? Yani ekonomide
1: bence,
0: biraz sıkıntılı.
1: Bence
0: Kıbrıs...
1: bir şey olmayacak.
0: Zor.
1: Yani bu çok zor. Çünkü bir anlaşma olabilmesi lazım. Karşılıklı iyi niyet olması lazım. Var mı, sen görüyor musun? İyi niyet gerek Rum tarafında, özellikle Rum tarafında.
0: Ya bilmiyorum işte, bu önümüzdeki ay Christodoulos Türkiye'ye gidecek.
1: İnşallah. Bakın olması lazım normalde evet. Ama her zaman oturuyoruz. Masada her şey anlaşılıyor. Kalkarken tekrar başa dönüyoruz. Çünkü Rum tarafı, onu da söyleyeyim, bizi azınlık görüyor. Rum tarafı her zaman...
0: Türkiye bizi ne görüyor?
1: Bakın ben Türkiye'ye ne açıdan şey diyorum? Güvencemizdir bizim Türkiye'ye. O garantör evet. Ülkemizdir. Yani Allah aşkına bir Allah korusun bir savaş bir şey olduğunda kim yap? Biz ne yapacağız yani burada? Kim ne yapacağız? Ben onu düşünürüm. Yani evet. Türkiye olmasın.
0: Tabii ama bunu tartışmaya dökmenin bir anlamı yoktur.
1: Yoktur.
0: Benim de savunduğum budur. Yani çünkü mesela bizim liselerimizdeki ders müfredatına...
1: Evet.
0: Güney Kıbrıs'taki Ortodoks Kilisesi hiç müdahale etmiyor. Demez bize mesela Ortodoks Kilisesi çocuklarınızın niçin İslami koşullarda yetiştirirsiniz. Ama Türkiye müdahale ediyor.
1: Ediyor.
0: Bu da doğru mudur?
1: Doğru sence? Değil. Bence de değil. Biz eylemleri yaptık bu konuda, yapmadık mı?
0: Yaptık ama yani işe yaramadı.
1: Bu konuda ben onu söylüyorum. Şimdi Kıbrıs konusuyla ilgili ben garantör ülkem benim Türkiye Cumhuriyeti'dir. Şimdi Rum tarafı Yunanistan uçakları getiriyor buraya. Ses seda yok. Ama benim Türkiye Cumhuriyeti'nin uçakları geldiği zaman nereden geldi diyenler bile var bu ülkede. Yahu yapmayın onu. Ben onda değilim. Ama benim içime de karışmasına da karşıyım. Bakın. İç konularıma karışmasına karşıyım. Ama buna fırsat veren kimdir? Bizimkiler değil mi? Sence?
0: Yani bizimkiler midir diye düşünüyorum.
1: Bizimkiler
0: yani
1: değil
0: mi? Çok fazla ses çıkarırsan bakın, sesini kesecekler diye düşünüyorum.
1: Ben yakınen, Serhat kardeşim, ben yakınen Türkiye'de gidip geliyorum, toplantılar oluyor falan.
0: İki defa daha söylersen koymayacaklar seni de.
1: Yok canım, benim öyle şeyim olmaz. Tamam mı? Mali işbirliği protokolü imzalanıyor Türkiye'yle değil mi? Her yıl. Ben bak birebir bu protokolda yer alan eski bir müsteşar vardı. Ya başkan diyor. Niye bizlere bu kadar feryat ediyorsunuz ya diyor. Bazı şeyleri biz evet. Şunları yapacaksınız, şunları yapmayacaksın diye. Hayır kardeşim diyor. Ben bak protokolda görev alan biriyim Türkiye adına. Biz soruyoruz. Bu birinci madde size uyar mı? Bizimkiler uyar, yaparız. İkinci madde... Bunu biz böyle yaparsak bunu çıkarabiliriz.
0: Yani Türkiye'deki bir müsteşar size bunu evet. söyledi. Bana da bizdeki bir müsteşar ne dedi bilirsiniz bu konuda.
1: Ne dedi?
0: Gittik oturduk masaya getirdiler dediler ki bu
1: protokol. Hayır diyorum, ben bakın ben onda değilim. Çünkü bakın en bir son bu sözleşme.
0: En son hükümetin imzaladığı protokolde
1: evet.
0: bizim başbakanın da hükümetten herhangi bir bakanın da hiç haberi yoktu. Sevgili başkan.
1: Tamam ya ben bir şey söylüyorum sıfır ama haber. Buna fırsat veren kimdir onu diyorum
0: işte
1: zaten.
0: Vermemek lazım.
1: Tamam
0: yani
1: mı?
0: Ben de aynı.
1: Yani ben oturduyor buraya tamam mı? Çünkü oraya bir imza atıyorsun artık. Kabul evet. ettin ya da etmedin. Türkiye ciddi bir devlettir ya. Evet. Yani sen imza atıyorsan bunları kabul ettin. Ama bakın örnek söyleyeceğim size. Toplu sözleşme konusu var mesela. Türkiye'de mali iş bilbordu içerisinde. Siz bak diyebilirler onlar müsteşarla görüştüğünüzü söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki onlar bize dayatma yaptı da imzaladık. Peki biz burada bizim hükümetimiz bizi çağırıyor mu toplu sözleşmesiyle ilgili? Arkadaşlar bu öyle bir madde var. Siz de sendika sizi de ilgilendirir. Ne yapabiliriz bu konuda önerileriniz var mı? Diyen oldu mu? Bak mesela biz şahidiz burada.
0: Yok.
1: Olmadı. Çünkü burada hep budama olduğu için... Bundan da işine geliyor. Özellikle sendikal bir güç var burada. Doğrudur. Sendikal güç bu ülkenin muhalefetidir. Ha beğenirler ya da beğenmezler.
0: Beğenmezler.
1: Değil mi? Beğenmezler. Beğenmezlerse bile biz gene bu demokratik yapımız bizim budur. Kimse bize farklı bir şey yaptıramaz bu ülkede.
0: Doğru.
1: Tamam mı? Çünkü biz Türkiye'de de ben biliyorum. Orada memur sendikası greve çıkamaz. Grev yoktur. Fakat en büyük sendika da odur. Türkiye'de memursan.
0: Grev yapamayan sendika.
1: Evet. Ama ne yapıyor? Üye olanlara da ihtiyaç sandığı sosyal sigortası devlet yatırıyor. Belli bir prim karşılığında. Ve şimdi ben çıkmayacağım greve de ama primimi de devlet yatıracak. Yani bir kısmını olsun. Giderim oraya. O diğer, işçi sendikalar öyle değil ama Türkiye'de. İşçi sendikaları grev de yapabilir ama memur sendikaları yapamaz. Böyle ve en fazla üye 1.200.000 yakın üyesi var memur sendikaları şu an.
0: Ne ilginç.
1: Tamam mı? Yani bu da doğru bir şey mi? Sen bir hak arayacaksan ya bir soruna evet. tepki koyacaksan, sokağa çıkamamak ne demek? Olmaz yani.
0: Yani yasak koyma da, bizim... yasak koyma da gel anlaşalım ben ödeyim evet. senin ihtiyaç sandığın primingi evet. neyse. Da sen de grev yapma kararı evet. al. Ama aynen. yasak koyduğunda o demokrasiye biraz şey.
1: Tamam da şimdi işçiye yok ama. İşçi yapabiliyor. Evet. Memur yapamıyor. Evet.
0: Başkanım çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bana bir fırsat verdiniz.
0: Tabii ki.
1: Teşekkür
0: Hatice
1: ediyorum.
0: Ramin, Hatice Rüstemoğlu Günel, Gazi Veren, Kezban Şentürk, Mehmet Ali Ardıç Başkan, Eoy Erdoğdu, Oy Erdoğdu Deniz Er, Günaydın Pembe Halil Ozikom, liyakatli personel ve amir için atayanın ve işe alanın, yani bakan veya başbakanın da liyakatli neye oy verdiğini bilenlerin oy verdiği bir seçimle gelmesi gerekir. Metin Emir Ali Bengüsü, Mehmet Ali Özdemir, Cengiz İleri çok teşekkürler. Börteçin'e baş, Türkiye KKTC'nin garantörü değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti kurucusu olduğu için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür dedi.
1: Tamam ya.
0: Türkiye'nin garantisidir diyelim. Türkiye garantisidir diyelim.
1: Evet.
0: Resmi garantörlükten bahsetmedik. Bir makale yazdım çok uzun dedi, kabul etmedi. Ben ülkede ne kadar sahtekarlık olduğunu yazdım vatandaşla ilgili, teşekkür ederim. Kim kabul etmedi bilmem, çok sağ olasın Lütfi Torun'da. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Metin Atan Başkanımız bizimle birlikteydi. Çamay Çiçek Seven de teşekkür ediyor. Kolay gelsin, çok sağ olasın.
1: Teşekkür ediyorum başkan. Bana yarın fırsatı verdiğiniz için.
0: Yarın TDP Genel Başkanı Sayın Zeki Çeler'le sohbet edeceğiz, onu hatırlatalım. Görüşmek dileğiyle 7.30'da yarın sabah, hoşça kalın.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mousa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim bahçesi.

0: Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: Kreatif.com. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır.
1: Başarı.
2: Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
1: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
2: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
5: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
4: Güller yüzlü mağaza.
6: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1+1 loft 110 euro, 2+1 residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.
7: Geleneksel lezzet premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium, Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın.
8: Kebapçıların şişi, gelinin cidişi.
7: Yerinde servis ve paket sipariş için 0548 898 0011.
8: Adamı derde kollar.
7: Sarınç Premium.

Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresi.

0: seninle. Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizim

0: Fark Et Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Park Et Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Park Et Parke, bilinçli tercih.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: vardır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-4848 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
2: Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
3: BetQSim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim,
4: sizin radyonuz.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: daha da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle.

0: İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Radyosim.com dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: sevdalı sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de şimdi haber.
2: Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri sunuyoruz. Kıptek'le Elsen arasında protokol imzalandı. Elsen Başkanı Ahmet Tuğçu dün akşam yaptığı açıklamada sendikanın 4 talebinin tamamında uzlaşı sağlandığını, mevcut arızaların 3 saat içerisinde ek mesai ücreti talep edilmeden giderileceğini kaydetti. Elsen, Başbakanlık'ta Kıptek yönetimiyle protokolün imzalanmasının ardından Kıptek binası önünde dün akşam basın açıklaması yaptı. Tuğçu, dün resmi olarak çağrılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasiboğlu ile yaptıkları toplantının ardından Türksen Başkanı Arslan Bıçaklı ile kendilerine destek veren Kamusen Başkanı Metin Atan'ın başbakanla görüştüğünü hatırlattı. Tuğçu, görüşmelerin ardından maddelerin yazılı olarak imzalanması üzerine grevi kaldırdıklarını kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel yönetim anlayışını, ortak ilkelerini ve 2030 yılına uzanan yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Lefkoşa Avlu'da Herkes İçin Hizmet Yerel Vizyon 2030 buluşması düzenledi. Etkinlikte CTP'nin destekleyeceği belediye başkan adayları da tanıtıldı. Etkinliğe CTP Genel Başkanı Salavus Arincili, Genel Sekreter Mehmet Kalekişi, CTP'li milletvekilleriyle milletvekili adayları, CTP'li belediye başkanlarıyla belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve partililer katıldı. Etkinlikte ayrıca CTP'nin destekleyeceği bağımsız belediye başkan adayları da hazır bulundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Salavus Arincirli, bugüne kadar görev yapmış tüm CTP'li belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Yerel yönetimin ne demek olduğunu, insanlara nasıl hizmet edildiğini, CTP'li belediyelerin ülkeye gösterdiğini ifade eden İncirli, borç batağına batmış belediyeleri de ayağa kaldırdıklarını vurguladı. Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası, DEVİŞ'e bağlı Petrol İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Kıbrıs Türk Petrolleri'nde 9 emekçinin işten durdurulmasına yönelik başlattığı grev ve eylem mücadelesine destek verdiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'ye kayyum atandığını duyurdu. NTV'nin haberine göre kanalın İstanbul'daki binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama başlatıldı. Bu sırada kanalın yayını durduruldu ve Görkemli Hatıralar isimli programın tekrarı gösterilmeye başlandı.

0: NTV muhabiri 17 gözaltı kararı olduğunu, bunların 11'inin gözaltına alındığını bildirdi. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz.
1: Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayı'nın. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez.

Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızla bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

0: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: de Dağlı Sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de şimdi haber.
2: Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri sunuyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel yönetim anlayışını, ortak ilkelerini ve 2030 yılına uzanan yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla dün akşam Lefkoşa Avlu'da Herkes İçin Hizmet Yerel Vizyon 2030 buluşması düzenledi. Etkinlikte CTP'nin destekleyeceği belediye başkan adayları da tanıtıldı. Etkinliğe CTP Genel Başkanı Slavuzar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kalekişi, CTP'li milletvekilleriyle milletvekili adayları, CTP'li belediye başkanlarıyla belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve partililer katıldı. Etkinlikte ayrıca CTP'nin destekleyeceği bağımsız belediye başkan adayları da hazır bulundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Slavuzar İncirli, bugüne kadar görev yapmış tüm CTP'li belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Yerel yönetimin ne demek olduğunu, insanlara nasıl hizmet edildiğini, CTP'li belediyelerin ülkeye gösterdiğini ifade eden İncirli, borç batağına batmış belediyeleri de ayağa kaldırdıklarını vurguladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'yla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ELSEN arasında protokol imzalandı. ELSEN Başkanı Ahmet Tuğcu, dün akşam sendikanın 4 talebinin tamamına uzlaşı sağlandığını, mevcut arızaların 3 saat içinde ek mesai ücreti talep edilmeden giderileceğini söyledi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bugün de Türk Maarif Koleji'nde grev uyguluyor. Sendika 11.45-13.05 saatleri arasında grev yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'ye kayyum atandığını duyurdu. NTV'nin haberine göre kanalın İstanbul'daki binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama başlatıldı. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz. Radyo Sim Reklam.
3: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
4: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
3: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 Euro'dan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.

0: Radyo Sim. Sizin radyonuz.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. Bir tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
2: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: sigorta yanında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
3: Güneydeniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar. Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mağusa'da. Adaş Bebe.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-4848 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamarea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Cairinha. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretimde.

Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

akıllı olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor. Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.

0: bırakıyorsun. Reklam.
1: Lahmador, modern sunumda geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

0: Sağlığı sigorta yanında.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Sim'de müzik devam ediyor.
1: RadyoSim.com
0: dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira. Genç Yapı Market'le evinizi
2: gençleştirin. Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
4: Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek, ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı, limonata.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
3: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Mausa'da. Adaş Bebe.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez. Ama iyi bir işletme, detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
6: Ağustos geldi. Niyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: Mausa'da canınız gerçek bir lezzet çektiyse adresiniz Sarınç. Birbirinden güzel döner çeşitleri ve damaklarda iz bırakan fırın kebabı Sarınç Mausa'da sizi bekliyor. Doyurucu porsiyonlar, nefis tatlar ve Sarınç kalitesiyle sofranızı şölene çevirin. Kebapçıların şişi, gelininin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0539 120 20 00. Sarınç Mausa. Lezzete bekleriz. Seni için açanım da beni zindana
1: kollar. Aman aman. Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamarea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Cairinha. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Betyosim'de müzik devam ediyor.
3: Betyosim.com.
2: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Kosa Aristodelidis'inde zirvede bulunacağını basından öğrendiğini ifade eden Erhürman, diplomasi ve diyaloğun önemine işaret ederek, hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir dedi. Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası 9 personelle ilgili işten durdurma ihbarının işveren tarafından geri çekilmemesi nedeniyle bu sabahtan itibaren Kıbrıs Türk Petrolleri'nin Kalecik Dolum Tesisinde süresiz grev başlattı. Süresiz grev boyunca KEPET bayilerine akaryakıt verilmeyecek. TESEM Başkanı Ömer Gedik, Telekomünikasyon Dairesi'nde hizmet araçlarındaki güvenlik sorunlarıyla araç, gereç ve malzeme eksikliklerinin çözüm beklediğini kaydederek yetkililere acil denetim ve önlem çağrısı yaptı. Elsel ile Kıptek arasında sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Gedik, protokol imzalanmaması halinde 200 üyeleriyle iş bırakmaya hazır olduklarını ifade etti. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz. Radyo Sim Reklam.
1: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
2: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın. Yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitesi

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil, yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.
2: Güneydeniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın.

Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar. Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: seninle.
1: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
0: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
1: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
4: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
5: Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: Thanks a lot, y'all. Thanks for coming out.
1: Thank you, guys.
2: Sizin radyonuz.
3: Radyo Sim.
2: Kıbrıs'ın radyosu.

0: yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın cıvıltısı, ışıltısı, gözlerindeki parlama geleceğin parlamasıdır. Evet, bizim üzerimize düşen görev 306 kilometre kare alan 22 muhtarlığında tüm okullarımızda tüm çocuklarımıza aynı eşitlikte, aynı inançta, aynı kararlılıkla bu güzellikleri, bu geleceği yaratmaktır.
1: Kurum kendi hepimiz, bu çocuklar hepimiz ve burada 30 tane pırıl pırıl öğretmenimiz, 300 kusur pırıl pırıl öğrencimiz aydınlık bir gelecek için hep birlikte mücadele ediyoruz.
2: Dünyanın en güzel sesi, güzel çocukların sesidir. Ve bizim görevimiz de onların seslerinin en gür şekilde çıkmaya devam etmesini sağlamaktır.
1: Sevgili çocuklar, yine geldim ben, yine geldim. Bir kez daha gösterin, hep beraber kaldıralım ellerini havaya. Korktuk, güzel oldu mu? Mutlu oldunuz mu? Hep beraber bir teşekkür edin bu tarafa doğru. Hep birbirinizi çok sevin. Hep dayanışma içinde olun. Olur mu? Tamam.
0: Her noktada çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hizmet için varız.

0: Evet, merhabalar. Yeni düzenleme kanal Sim takipçileri, ayrıca Sim FM dinleyicileri, ses tonumuzu değil sözümüzü yükselttiğimiz ve haber merkezi tarafından finanse ettiğimiz haber toplantısı programı tüm hızıyla başlıyor. Bugün yeni gündemde çeşitli ilginç konular var. Bunların tümünü enine boyuna tartışacağımız top dolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi hatırlatalım. Lütfen bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her bir etkileşim bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olacak. Bizlere, Yeni Düzen'e, Kanal Sim'e, Haber Toplantısı ekibine destek olmuş olacaksınız diyelim ve hızlıca gündem maddelerimize geçelim. Bugün ilk olarak Kıbrıslı liderlerin ilginç bir görüşme trafiği konusunu irdeleyeceğiz. Zira biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu sonrası iki liderin arası bayağı açılmıştı. Christodoulidis'in garip açıklamaları ve ortaya attığı iddiaların yalanlandığı bir süreç yaşanmıştı. Ancak Kıbrıslı liderler bu genel kurul sonrasında gerçekleştirdikleri ilk baş başa görüşmede ilginç bir karar aldılar. Pile'de buluşacaklar. Ardından da Antalya'da bir araya gelecekler. Bunların detaylarına bakacağız. Tabii ki Pile'de program ne yenilecek, ne içilecek, bu kısım yok, şaka yaptım. Daha önce kaç Kıbrıslı Rum lider Türkiye'ye gitti, bunlara bakacağız. Hemen ardından dün maalesef yayınımızı gerçekleştiremedik. Zira Yeni Düzen ekibi Kıptek'teki şaibeli bir ihaleyle alakalı yaptığı haber üzerine Kıptek Yönetim Kurulu tarafından polise şikayet edildi ve şikayet üzerine polis ekipleri ifademize başvurdu. Bunların detaylarını sizlere aktaracağız. Hemen ardından Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, bu yayında hatırlayacaksınız Ünal Üstel'in vaatlerinden biri de helikopter ambulanstı. Bu konuyu eleştirmiştik ve bu konuyu eleştirenleri Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek hasta ilan etti. Biz de kimin hasta olduğunu, kimin bebek katili olduğunu bir miktar burada konuşalım istiyoruz. Ve son olarak da Halk TV'ye kayyum atandı sevgili izleyenler. Maalesef bunu da gördü Türkiye halkları, bunu da gördü Türkiye demokrasisi. Orada yaşananlara değineceğiz. Her zamanki gibi son kez hatırlatalım. Lütfen bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın diyelim ve hızlıca programımıza başlayalım. Evet, şimdi dün için bir kez daha seste bir berklik var diyor Halil Koşucu. Hangimizin sesinde Halil Bey? Muhtemelen benim, çünkü baştan beri ben konuşuyorum mantıken.
1: Evet. Henüz ben konuşmadım.
0: Evet.
1: Ama Ertuğrul'dan garip seslerin çıkması normal.
0: Ben açıp kapayayım.
1: Olur. Şimdi Kıbrıs sorununda gergin bir süreç yaşadık dediğin gibi Ertuğrul. Christodoulis'in manipülasyonları açıkçası çok da uygun olmayan atmosferi daha da uygun olmayan bir noktaya taşıdı. Elbette ki Tufan Örman buna karşılık verdi açıklamalarıyla. Neden karşılık verdi? Çünkü süreci manipüle etti Christodoulis, yalan haberler pompaladı. Tüm bunları düzelteyim, doğrularını anlatayım derken ortaya çok da faydalı olmayan bir süreç çıktı. Belli ki bu gelinen süreç kimseye kazandırmayacak. Bunu taraflar, en azından Kıbrıs Rum tarafı anladı ki dünkü görüşmeden sosyal içerikli de olsa bir buluşma kararı çıktı. Pile'de bir festivale katılacak iki lider. Bu çok olumludur aslında. Bunların artması gerekiyor. Bu tarz temasların toplumlarda daha ılıman, daha barışçıl, daha yakınlaşma içeren duyguların oluşmasına neden olur. Dolayısıyla liderlerin bu yönde adımlar atması çok olumludur. Basit gibi görünebilir aslında ilk bakışta ama ben bunu çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha fazla artması gerektiğini düşünüyorum bu sosyal içerikli buluşmaların. Hatırla, bir ara o dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiyanis Büyükhan'a gitmişlerdi, kahve içmişlerdi.
2: Zivanya açtıydılar.
1: Evet. Dolayısıyla bu sosyal içerikli buluşmalar olumlu bir yansıma yapar toplumlar üzerinde. Bunları sıklıkla görmek isteriz. Arzularız. Ses tamammış dedi Halil Koşucu. Teşekkür ederiz kendisine bu uyarısı için.
2: Çok sağ olsun.
1: O anlamda olumlu. Bu sürecin bir nevi güven yaratıcı önlem olarak da görebiliriz bunu. Yani uzlaştıydık, uzlaşmadıydık. tartıştıydık, tartışmadıydık, kim onu söylediğinden fazla. Hı-hı. İki liderin ortak olarak herhangi bir etkinlikte bulunması kuzeyde veya güneyde aslında güven yaratıcı bir önlemdir. Toplumlar üzerinde olumlu etkisi olur. O anlamda bunun bir uzlaşı zemini yaratmasını diliyoruz. Buradan daha önemli sonuçlar bekliyoruz ki Kasım ayında Antalya'da toplanacak olan iklim değişikliği zirvesine önce Christodoulis katılacağını açıkladı. Ardından Tufan Erman zaten biz davet almıştık, katılacağız dedi. Dolayısıyla Kasım ayının ortasında başlayıp sonunda bitecek 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği zirvesinde iki lider de olacak, Recep Tayyip Erdoğan da olacak. Çok ilginç olacak bu zirve.
2: Ve tabii ki Birleşmiş Milletler'in yetkilileri de orada olacak. Bu da önemli.
1: Evet, bu önemli bir zirveden bahsediyoruz. İlginç olacak bu da. Burada iki liderin bulunacak olması da Kıbrıs sorunu açısından değişik temaslara gebe olacak. Niye? Çünkü böylesi bir zirvede gayri resmi görüşmelerin olması, temasların olması, buluşmaların olması muhtemeldir. Beklentiler dahilindedir. Bu anlamda Kıbrıs sorununa olumlu katkı yapmasını diliyoruz. Özellikle Rum liderinde Türkiye'de bulunacak olması ayrıca önem arz ediyor.
2: Evet. Şimdi çok kısa detaylarından bahsedelim istersen. Öncelikle Pile'den başlayalım. Şimdi dün iki lider ara bölgede bir araya geldiler. Dediğin gibi genel kurul sonrası o gerginliğin ardından BM genel kurulunun gerçekleştiği New York'taki gergin görüşmenin ardından ilk kez bir araya geldiler ve beklenenin aksine oldukça olumlu havada gerçekleşti bu görüşme. Ve bu görüşmenin ardından BM'den bir açıklama geldi. Açıklama gelmesi zaten başlı başına olumlu bir gelişme. Çünkü durum kötüleştiğinde BM ortak açıklama da yayınlamıyor. Ve yapılan açıklamada dediler ki Pile Festivali'ne beraber katılıyorlar. Peki bu Pile Festivali nedir? Bir kısaca ona bakalım. Görüntüsünü atmıştım ama hazır değilse ben buradan bir miktar okuyayım. 6. iki toplumlu Pile Barış Festivali Cumartesi günü 17 Ekim Cumartesi yani bu cumartesi saat 19'da Pile Futsal Stadyumunda gerçekleşiyor. İşte budur tanıtım broşürü. Pile'nin Kıbrıs'ı Türk muhtarıyla konuştum bu konuda. Nedir durum orada diye. Nedir etkinliklerin içeriği şeklinde de sorular sordum. Şimdi orada ilk önce bir Rebetiko isimli bir Kıbrıslı Rum grubu çıkacak. Ardından iki toplumlu folklor ekibi, hemen ardından da Otantik isimli Türk grubu. Sıralama değişebilir ama ortada kesinlikle bir iki toplumlu folklor ekibi olacak. Pek çok siyasetçi davet edildi. Eski cumhurbaşkanları davet edildi. Şeyler davet edildi. Kıbrıs sorunuyla bağlantılı isimler davet edildi. Mevcut siyasi partilerin başkanları, yöneticileri davet edildi. Bölge milletvekilleri davet edildi güneyden ve kuzeyden. Yani iki toplumun birlikte yaşadığı son sayılı bölgelerden birinde böylesi bir süreç yaşanıyor. Şimdi bu festival daha önce gerçekleşiyordu. Bu festivali düzenliyorlardı ama özellikle Covid-19 pandemisi, ondan sonra Brexit süreci falan filan derken artık Pile'de özellikle işte Brexit'ten sonra Türkiye kökenli insanların Pile'ye girişlerde sorun yaşaması bilmem ne falan bunu bir miktar sekteye uğramış festival ama günün sonunda 6.sı düzenleniyor ve dediğimiz gibi Cumartesi günü saat 19'da futsal stadyumunda bu olay gerçekleşiyor. İki lider orada olacak. Kuzeyden ve güneyden siyasetçiler orada olacak. Bu sanıyorum ki iki liderin ilk sosyal buluşması olacak gibi gözüküyor. Bakalım orada umalım ki birer şat zivaniya ve keyifli muhabbetler görüntüleri olur. Uyarsa belki bizler de katılırız gazeteciler olarak. Ama böyle bir duyuruyu yapmış olalım. Bunun ardından da tabii bu iki liderin görüşmesinde gündeme geldiğini bilmiyoruz. Ancak şu ortaya çıktı. Christodoulis dün yaptığı açıklamada Türkiye'deki COP31 zirvesine katılacağını söyledi. Bu COP31 zirvesi de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'yle bağlantılı 31. Taraflar Konferansı olarak geçiyor ve bu yıl Türkiye'de, Antalya'da gerçekleşiyor. Oldukça önemli. BM'den bir sürü üst düzey ismin, üye ülkelerin katılım göstereceği bir etkinlik olacak ve bu etkinliğin eğer bir datsızlık çıkmazsa çok önemli bir detayı var. O da şu, tarihte ilk defa iki liderin aynı anda aynı toplantıda olduğu bir etkinlik olacak. Daha önce iki liderin aynı anda Türkiye'de olduğu üç farklı hikaye var. Bunlardan biri 60 Cumhuriyeti döneminde, ikincisi 99'da Klerides'in gittiği ve son olarak 2016'da Anastasiadis'in gittiği 3 farklı Türkiye ziyareti var Kıbrıs Rum lideri. 60'takini boş verelim.
1: Boş vermeyelim. Neşe? Üçünden sonra da somut bir plan çıktı ortaya.
2: Evet, o da var. Doğru. Doğru. Anayasa konularının görüşüldüğü bir ziyaret.
1: Önemli bir yakınlaşma çıktı ortaya diyebiliriz.
2: Aynen öyle.
1: Yani 2016'yı da öyle sayarsak. Biliyorsun ki yani çözüme en fazla yaklaşılan noktalardan biri olarak sayılır anlam planından sonra.
2: Tabii ki.
1: Klerdis döneminden sonra da Annan planı dönemi gelir. Dolayısıyla o dönemden sonra da bir somut plan çıkar. 60'da zaten bir yaşamasa da uzlaşıydı.
2: Evet. Baktığında Klerdis döneminde Denktaş da oradaydı. Orada 1999'da Klerdis döneminde bir Agit zirvesi gerçekleşti ve devlet başkanları düzeyinde bir toplantı oldu. Bu kapsamda toplantıya KKTC uluslararası alanda tanınmadığı için Denktaş zirvenin bulunduğu salona katılamadı. Ve ancak orada iki Kıbrıslı liderin Türkiye'de bulunduğu sayılı ortamların ikincisi gerçekleşmiş oldu. En son Mayıs 2016'da Mustafa Akıncı Nikos Anastasiadis döneminde bir durum söz konusu oldu. Burada da yine sanıyorum ki bir Agit zirvesiydi ve Mustafa Akıncı etkinliğe katılamadı ancak İstanbul'daydı. Ve İstanbul'daki bu etkinlikte Mustafa Akıncı etkinliğe katılamasa da Recep Tayyip Erdoğan Çırağan Sarayı'nda resmi bir liderler akşam yemeği verdi ve o liderler yani dünya liderlerinin katıldığı akşam yemeğine Mustafa Akıncı'yı da davet etti. Nikos Anastasiadis mikrenim tuttu diyerek bu toplantıya katılmadı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni KKTC'nin seviyesine düşürmeye çalışmakla suçladı. Hem Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de o dönemin özel temsilcisi Aydey'i ve bir krize yol açtı. Hatta Anastasiadis o yemekten sonra katılmadığı yemekten sonraki ilk liderler görüşmesini de iptal etmişti. Bu açıdan baktığında yani yemeği boykot etmesi, sonraki görüşmenin iptal edilmesi falan filan bunlar bir krize ulaşmıştı ama dediğin gibi sonrasında Crans-Montana'ya kadar varan bir sürecin de galiba kapılarını aramıştı. Ancak burada bu kez gerçekleşecek olan görüşmenin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Çünkü Christodoulidis dün yaptığı açıklamada elbette ki Türkiye'deki COP31 seri zirvesine katılacağım. Hatta ve hatta diyor ki basından gizli şekilde ilerlettiğimiz görüşmeler neticesinde bu daveti aldım diyor. Erdoğan'dan. Yani yine bir manipülasyon, yine bir
1: ben merkeziyetçilik.
2: Tabii yani Kıbrıs Türk lideri yoktur. Ben Ankara'yla doğrudan.
1: Bütün hayali
2: bizim irademiz yok.
1: Bütün hayali o ya.
2: Tabii. Neyse. Bunu ima ediyor ve evet. Diyor ki ben aldığım davet doğrultusunda gidiyorum Türkiye'ye. Bunun üzerine en hürman bir açıklama yapıyor ve diyor ki ben Temmuz'dayken aldığım bu daveti.
1: Ben.
2: Ve ben de gideceğim oraya.
1: Sen giderken ben gelirdim dedi.
2: Evet. Galiba. Tabii Erhürman etkinlikte yer alabilecek mi KKTC'nin uluslararası statüsü sebebiyle bilmiyorum. Ama davet aldığını biliyoruz. Nasıl bir gelişme yaşanacak o zirvede bunu izleyip göreceğiz ama gerçekten anladığım kadarıyla katılacak COP31'e Erhürman'da bir noktasına var olacak ve iki liderin aynı anda Türkiye'de bulunup aynı etkinlikte yer aldığı bir şey olacak, etkinlik olacak. Mesela 99'da Klerides'te okuduğum kadarıyla ben o zaman 5 yaşındaydım. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı açılması ya da açılmaması konusunda bir takım sorunlar yaşanmış ve Klerides o dönemde Agit yetkilileri üzerinden, 99'da yetkili olarak Agit yetkilileri üzerinden yani bu etkinlik sizindir, benim muhatabım sizsiniz diyerek hareket etmiş ve bayrağını açtırmıştı. Tabii ki Türkiye'de Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağının açılması sadece AGİT ya da uluslararası alandaki etkinliklere sınırlı kalmıyor. Bir tavla turnuvasında da, bir futbol turnuvasında da, başka bir etkinlikte de, bir spor faaliyetinde de Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağının oralarda dalgalandığını, Türkiye Cumhuriyeti'ne dalgalandığını ama tanınmadığını pek çok kez görüyoruz. Aynı zamanda bu spor faaliyetleriyle de sınırlı değil. Daha 2 yıl önce ya da 3 yıl önce yeni düzende haber yapmıştık. Güney'de çok fazla ürün var ki Türkiye menşeli. Yani ekonomi, kapitalizm pek de sınır falan filan dinlemiyor. Bu da devam ediyor. Aynı keza durum şeyde de Türkiye'de de mevcut. Türkiye'de Kıbrıs Cumhuriyeti ürünlerini alıyor. Bunu kimse saklamıyor. Bu yüzden bu bayraklar olacak. Benim en çok merak ettiğim konu şu. Türkiye Cumhuriyeti'ne tırnak içinde işgalci diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin adayı böldüğünü ve Kuzey'i işgal ettiğini söyleyen insanlar N82 koduyla Türkiye'ye alınmazken bunu en fazla dile getiren insanlardan biri olan Kıbrıslı Rum liderin Türkiye'ye alınıyor olması.
1: Ama N82 sadece işgal kelimesiyle ilgili değil.
2: O en çok onunla öne çıkıyor.
1: O bir yorum. O yönden resmi bir...
2: O da çok mühim yani gerçekten.
1: Evet. N82 Ristodelisi tutar mı demek isten yani burada?
2: Hayır yani büyük bir ikiyüzlülük var.
1: Bekle dinlenmiş kendini şeyde.
2: Düşün. Havalanır. Geri gönderilirmiş Ristodelisi. Ercan'a geri gönderilir falan bir de.
1: Ya.
2: N82 tahdit koduyla milli güvenliğe aykırı neydi?
1: Öyle bir şeyler. Öyle bir şeyler.
2: Evet, alsınlar geri göndersinler.
1: Yani bu durumda...
2: Biz sahip çıkarken.
1: Kendine. Neyse hadi karşılaştırma yapmayın.
2: Ne yapacaksın?
1: Yani bu durumda N82'den ülkeye, Türkiye'ye giremeyenler Türkiye için tehditken Ristolis tehdit değil sonucu çıkar.
2: E tabii ki. Değil tabii ki.
1: Rumcu derler ya mesela.
2: Adam Rum.
1: Rum'un kendisi. Yani ocuysa bu insanlar.
2: Evet.
1: Yani kendisi geliyor.
2: Evet.
1: E sen onu bayrakla karşılayacaksın. Neyse Kıbrıs'ta onu bu zaten.
2: Aynen.
1: Yani Kıbrıs sorunundan bir mantıklı çıkış yapmak mümkün değil yani. Hiç mümkün değil. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu işte mesela bu zirvede de kendini gösteriyor. Kim oraya ne için gelecek, ne için gelecek, kim neyi temsil edecek, kimin bayrağı nerede asılacak. Bu işte Kıbrıs sorunu.
2: Yani bence Ahmet Cavit An mı daha tehlikeli, Nikos Christodoulidis mi Türkiye'ye tehdit anlamında? Yani Ahmet Cavit An'ın olacağını sanmıyorum ama o adam hala giremiyor mesela Türkiye'ye.
1: Ya hiç kimse için tehdit olmasın. Yani bunlar konuşmayalım, en güzeli barıştır.
2: Ya o ayrı bir konuda yani çok ya güzel bir saçma, şey bu. Çok absürt.
1: Çok saçma. Bir sorunu saçma zaten. Evet. Yani bu buluşma umalım güzel şeylere vesile olur.
2: Umalım.
1: Ama yani Kıbrıs sorunu varlığını sürdürerek bu zirvede
2: tabii.
1: yaşayacak.
2: Tabii ki.
1: Diyelim ve devam edelim. Burada mantıklı bir sonuca çıkmamız mümkün değil.
2: Şey
1: yani.
2: Çok saçma olduğu için o örneği
1: çok veriyorum. Saçma. Evet. Çok saçma.
2: Devam edelim. Evet. Durum bu. Dediğimiz gibi bugüne kadar 3 Kıbrıslı Rum lider
1: Yani Tufan Erman'ın açıklamasını yaparken diplomasi ve diyalog her zaman iyidir vurgusu çok önemli.
2: Tabii ki.
1: Tufan Erman'ın diplomasi ve diyalog vurgusu her açıklamasında öne çıkıyor. Her yerde, her şartta görüşme üzerine, Kıbrıslı Türkleri temsil etme üzerine bir duruşu var Tufan Erman'ın. Bu anlamda bu zirveye de öyle bakması, hem temsiliyet hem de diplomasi açısından bakması bizim açımızdan önemlidir. Biliyorsun daha önce küslükleri, gitmemleri, diplomasiden uzak durmaları, köy köy Anadolu'yu gezip hiçbir işe yaramayan işler yapmaları çok gördük. Dolayısıyla böylesi önemli bir zirvede Kıbrıs Türk liderin yer alması çok çok faydalı olacaktır.
2: Kesinlikle.
1: Hele de Rum lider oradayken.
2: Evet, ikisi aynı yerde oluyor. Bu bir miktar tarihi. Umalım ki Devlet Bahçeli aniden çıkıp der ki Kıbrıs sorununu çözelim. Çünkü son zamanlarda her şeye o karar veriyor. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu. Halk TV'ye kayyum atamasını o istedi mesela.
1: Devlet Bahçeli mesela görüşebilir herhalde şeyle.
2: Christodoulidis'le. Evet. Yapabilir. Yapabilir. Barış değil.
1: Barış güvercinleri falan filan diyebilir yani.
2: Aynen. Yani
1: şey o. Tempo o.
2: Evet evet. Yani çok gariptir. 90'larda burada gazetecilerin ölümünden... geçiş noktalarının açılmaması için bir takım şeylere, dairelerimize baskılar yapan ve toplumlar arası olay çıkarmaya çalışan da Devlet Bahçeli'dir. 2014'e kadar Tayyip Erdoğan'ın bir diktatör olduğunu söyleyen de Devlet Bahçeli'dir. PKK ile görüşenin terörist olduğunu söyleyen de Devlet Bahçeli'dir. 2014'ten sonra Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir lider olduğunu söyleyip onunla koalisyonlar kuran da Devlet Bahçeli'dir. Evet. PKK ile masaya oturup bunun bir sorun olmadığını ve barışın ihtiyaç olduğunu söyleyen de Devlet Bahçeli'dir. Bu açıdan baktığımızda Bahçeli'nin atacağı son adımın da Kıbrıs sorununu çözmek olduğunu düşünüyorum. Bence BM Genese eterinden daha barışçıl biri. Bir Donald Trump, bir de Devlet Bahçeli. Bu ikisi barış ekolüdür şu anda. Onlarla beraber bu yolu yürüyecek inşallah. Evet. Sinir oldum galiba. Devam edelim. Dünya bu ama.
1: Neler söylen. neler söylen.
2: Evet.
1: Devlet Bahçeli'nin Trump barış elçisi.
2: Tabii.
1: Tamam.
2: Devam edelim.
1: Oldu o zaman.
2: Evet. İkinci konumuz. Yeni Düzen ekibi dün polise ifade vermeye gitti. Bunu da yaşadık. Geçen sene bugünlerde birilerinin gazeteye bıraktığı ölüm tehdidiyle alakalı olarak polise ifade vermeye gitmiştik.
1: Her oradan sene, bir şey çıkmadı. Yaklaşık her sene sonbaharda
2: evet, bir şey
1: meleklerin
2: oluyor.
1: Göçüyle birlikte bizim bir polise gidip ifade vermiştiğimiz.
2: Göçmen kuşlarıyla birlikte.
1: Evet, yani havaların soğumasıyla birlikte biz polise ifade vermeye giderik. Her Ekim ayında.
2: Evet.
1: Çiftçilerimiz tarlalara ekerken biz de ya tehdit edilip ya polise gidip şikayet ederek ya birileri bizi şikayet eder.
2: Evet.
1: Bu yılki bu sezon Ekim ayında ise Kıptek'te olan meselelerle ilgileniyoruz yoğun olarak.
2: Evet.
1: Ve Kıptek'in çok katmanlı inceliyoruz Kıptek kadavrasını. Dolayısıyla Kıptek'te eylemlilik süreci, partizan istihdamlar, partizan terfiler, yasa dışı işler, yolsuzluklar derken aslında bir de ilgilendiğimiz adrese teslim olduğu iddia edilen, şaibeli olduğu iddia edilen hurda ihalesi vardı.
2: Evet.
1: Biz bu hurda ihalesiyle ilgili bir haber hazırladık. Haberimizin içerisinde çok yönlü görüşler aldık. Neydi bu görüşler? Detaylarına girmeyeceğim hurda ihalesinin. Belki sen giren. Ama haberimizin içerisinde hurda ihalesiyle ilgili Kıptek Yönetim Kurulu'ndan bazı kişilerin rüşvet talep ettiği iddia ediliyordu. İddia sahibi Elsen Başkanı, yani elektrik kurumu çalışanlarının örgütlü bulunduğu sendikanın başkanı Ahmet Tuğcu'ya aitti. Ahmet Tuğcu bize bunu röportajda söylemişti. Biz bu iddiayı doğrudan kaynağına, muhatabına sorduk. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun'a sorduk. Gürsel Uzun da cevap verdi. Ve Gürsel Uzun'un bu iddiayı reddetmesini de haberimize yazdık. Ayrıca bu iddiayı ortaya koyan Ahmet Tuğcu'nun da ulaştığı iş insanına, yani ihaleye katılıp kaybeden iş insanına hem Ahmet Tuğcu'ya ulaşmıştı hem de sen bizzat telefonla ulaştın. Ona da ulaşarak telefon yiyen bir bilgi aldık. Off record verdi bize bilgileri, yazmayın dedi ağzımdan. Çünkü dedi ihalelere katılamam bundan sonra. Biz bu teyitten sonra tüm bu bilgileri içeren ve belgeleri de içeren haberi en üzerinde manşetinde yayınladık. Gürsel Uzun elbette ki buna kırgınlık gösterdi. Kırıldı bu haberimiz için.
2: İncindi.
1: İncindi ve polise şikayet edeceğini söyledi. Elbette polise gidip şikayet edebilir etti. Dün anladık ettiğini. Çünkü biz bunu soruşturmanın neden başladığını sorduk, sorguladık. Meğer kendisi gidip şikayet etmiş. Güzel. Bu sevindirici bir gelişmedir. Çünkü bizi polise şikayet etti ama Kıptek'in hurda ihalesiyle ilgili polis çok yönlü bir araştırma yapıyor. Biz bunu anladık dünkü ifadelerimizin verilmesi
2: evet,
1: sırasında. Ve aslında polisin araştırdığı hurda ihalesinde dönen dolaplardır. Bize sorulan sorular, bizim verdiğimiz yanıtlar polisin aslında konuya yayıncılık çerçevesinde değil, rüşvet çerçevesinde baktığını, rüşveti aslında bir nevi araştırdığını bize gösterdi. Dün biz üçümüz, ben, sen ve habere imzasını atan Recep Dal arkadaşımız polise giderek ifade verdik. O yüzden dün programımızı yapamadık. Polisteydik. Bu çalışmaları yapmak için polise gittik ve üçümüz de ifademizi verdik. Bizim anladığımız kadarıyla bu süreç 4-5 ay sürecek bir süreçten bahsediyoruz bu soruşturma süreciyle birlikte. Başsavcılık ayağıyla birlikte. Hı-hı. Umalım bir iddia var ortada. Bu iddianın arkasındaki gerçeklik ortaya çıkar. Bizim talebimiz budur. Eğer birilerinden rüşvet talep etmişse iddiada yer aldığı gibi polisin bunu ortaya çıkarmasını istiyoruz. Ve bu işin takipçisi olacağız.
2: Evet. Umalım ki polis bize sorduğu sorular doğrultusunda elde ettiği cevapları daha da detaylı şekilde araştırır. Çünkü konuya muhatap şu anda totalde 4 kişi var. 2 kişi ihaleye katılıp iddiaya göre geri çektirilen ve kendilerinden rüşvet istenen, bir kişi rüşveti talep eden, bir kişi de bunların tümünün farkındayık, ey halk gözünü aç diyen sendika başkanı. Bu 4 kişiyle alakalı bu süreçte yaşadığımız tüm olayları teker teker polise anlattık. Polis çok taraflı olarak soruşturmayı genişletmeye çalışıyor anladığımız kadarıyla. Sorduğu sorular en azından polisin bu yöndeydi. Biz de elimizden geldiğince bildiklerimizi harfiyen anlattık ve kolluk kuvvetlerinin hızlıca bu konuyu ele alması gerektiğine inanıyoruz. Buradan sadece tek bir çağrım var. O da şu, lütfen ama lütfen eğer bizi izliyorsa o ihaleye katılıp kendilerinden rüşvetin istendiğini söyleyen insanlar, eğer bize yalan söylemediylerse ve sadece korktukları için şu anda sessiz kalıyorlarsa korkmasınlar. Çünkü bu Kıpte yönetimi de gidiyor, bu hükümet de gidiyor. Kolluk kuvvetlerinin üzerinde baskı yapmaya çalıştığı iddia edilen yapılar da gidiyor. Hepsi gidiyor. Bu yüzden rahat olsunlar. Temiz oldukları sürece, herhangi bir şaibeli işe karışmadıkları müddetçe bütün ihalelere katılabilirler. Bütün ihaleleri kazanma ihtimalleri olur. Zaten iktidara önümüzdeki aydan itibaren gelecek olan, 1,5 ay sonra gelecek olan CTP'nin en büyük söylemi de budur. CTP diyor ki biz adil ve yaşanabilir bir ülke inşa etmek için geliyoruz. Bunun için kollarımızı sıvadık, reçetelerimiz hazır. Aha bakın bunu yapacak diyorlar. Yeni düzende var bu konudaki adımların atacakları adımlarla ilgili haberleri, buna okuyabilirsiniz. Ve parti diyor ki rahat olun. Bu insanlar bence de rahat olmalılar. Gidip polise doğruyu söylemeliler. Ve polis de eğer varsa böyle bir şey, eğer bizi kandırmadıysalar, eğer bize yalan söylemediyseler.
1: Sana ve Ahmet Tuğcu'ya.
2: Evet, eğer kandırmadıysalar, yalan söylemediyseler gidip polise de harfiyen söylesinler ve kurtulsunlar. Onlar söyleyince oradakiler artık kalmayacak. Korktukları insanlar kalmayacak.
1: Bak şunu da ekleyelim. İhaleyi kaybeden firmanın temsilcisidir bu iddiayı ortaya atan. Sendika ve biz de gündeme getirenleriz. Eğer bu adam yalan söylüyorsa, kendisinden rüşvet istenmediyse ve bir sendika başkanı ile bir gazeteciye benden rüşvet istendi diyorsa bu da ortaya çıkmalıdır.
2: Kesinlikle.
1: Bu da ortaya çıkmalıdır. Yani kim doğru söylüyor ortaya çıkmalıdır. Bizim talebimiz budur.
2: Aynen öyle.
1: Buna karar verecek olan da süreçtir, soruşturma sürecidir. Biz polislerin önemli bir soruşturma sürdürdüğünü ve titiz davrandığını görüyoruz.
2: Evet.
1: Bu çok önemli.
2: Umalım ki böyle devam eder. Evet. Bir sonraki konumuza geçelim.
1: Geçelim.
2: Şimdi Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek,
1: evet,
2: helikopter ambulans konusunu eleştirdiğimiz için ve sadece biz eleştirmedik, toplumun geneli bu konuyu çok eleştirdi. Ya sen daha normal ambulans gönderemiyorsun, ne helikopter ambulansı dediler. Sen bebeklerin ölümünden sorumlusun, hala o koltukta niye oturun dediler. Ve daha bir sürü şey sıralı insanlar. İşte hastanedeki sistemsizlik falan filan. Ama kendisi bu konuyu eleştirenleri hasta ilan etti. Diyor ki acil bir ambulans lazım. CTP'ye diyor ama aslında orada bu konuyu eleştirenlere söylüyor. Çünkü açıklamasının devamı öyle. Biz de soruyoruz. Kim hasta, kim bebek cinayeti zanlısı? Bunu açık ve net bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Yani madem ki Filojet faciasının esas sorumlusu Erhan Arıklı'ydı ve üstü yoktu. Oraya kadardı çizgi ve Erhan Arıklı sorumluydu. O ölen bebeğin ve zehirlenen bebeklerin zanlısı da en üst mertebede Ünal Üster kafasına göre Hakan Bey'dir. Ama eğer gerçeğe bakacak olursak Hakan Bey'den sonra Ünal Üster'dir de aynı zamanda. Gerçek de budur. Bunu da bilmek lazım. Çünkü esas hepsinden sorumlu olan kişi başbakandır.
1: Ben şu soruyu sormak istiyorum ve izleyicilerimizden samimiyetle yorum yapmalarını diliyorum. Lütfen yorumlarda yorumlarınızı yazın. Bu 5 yıllık dönemde sizce sağlıkta ilaç eksikliği, bebeklerin zehirlenmesi, alkollü mama skandalı, yetersiz hastane kapasiteleri, patır patır hastanelerde can veren insanlarımız,

0: programcılarının, sunucularının, hazırlayıcılarının hasta ilan edilmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından bunun gerçek olabileceğini hiç düşünmezdim.
1: Ne?
0: Bizler birer yurttaşız Ertuğrul'la birlikte ve Sağlık Bakanı bizim de Sağlık Bakanımız. Yani bizim sağlığımızdan da sorumlu olan Zat-ı Muhterem bizi hasta ilan etti. Bunlar hastadır dedi. Açıklama yaptı yazılı olarak. Ambulans, helikopter ambulansı eleştirenler hastadır dedi. Bu nasıl bir dildir? Bu nasıl bir üsluptur? Bu nasıl bir siyasi tartışma seviyesidir Hakan Dinçyürek? Nerede yaşarsınız siz Hakan Bey? İlaç eksikliklerini, devlet hastanelerinde patır patır hayatını kaybeden insanları, hem de riskli bazı ilaçların eksik olmasını, doktor eksikliğini, hastane eksikliğini konuşmanın, eleştirmenin ve bu uçuk, hayali, uydurma, sosyal medya oyunu, vaatleri gündeme getirmenin hasta olarak sayılacağını ve bunu bir siyasi tartışma olarak görülebileceğini nereden çıkardınız? Biz Hakan Dinçyüreği seviyeye davet ediyoruz. Makul bir siyasi seviyeye çıkmak zorundadır bu ülkenin Sağlık Bakanı. Devletin hastanesinde ufacık bir bebek mamasına alkol karıştırılarak Hakan Dinçyüreği'nin döneminde öldürülmüştür. Öldürülmüştür. Ve siz bu sistemi eleştirenleri, uyduruk vaatlerinize karşı çıkanları, bunların tümü yalandır diyenleri hasta ilan edeceksiniz. Hakan Dinçyüreğe çirkin laflarını aynen iade ediyoruz. Bu laf sahibini anlatır. Daha açık söylemek gerekirse, memleketin sağlık sistemini böyle okursa eğer, hasta olan Hakan Dinçyürek'tir ve derhal tedavi olmalıdır. Ama KKTC sağlık sistemi ne yazık ki Hakan Dinçyürek'i tedavi edecek durumda değildir.
1: Maalesef. Bu biraz daha yüksek teknolojiye
0: ihtiyacımız var. Bakanlıktan sevk mi alır, torpil mi patlatır, yurt dışına sevk mi alır tedavisi için bilmiyorum. Ama sizin uçuk vaatlerinizi eleştirenleri, gazetecileri, siyasileri hasta olarak ilan etmek bizzat hasta olduğumuzu gösterir ve bizzat derhal tedavi olmak zorunda olduğumuzu gösterir. Umalım bu tedavi ilgililer tarafından karşılanır.
1: Umalım.
0: Umalım. Ve buradan çağrımdır Ünal Üstel'e. Derhal sevki için Bakanlar Kurulu kararı alın ve lütfen bu adamı sevk edin. Nasıl ki Erhan Arıtlı'yı sevk ettiniz, bütün sorumluluğu Erhan Arıtlı'ya yıkmaya çalıştınız, kendiniz sıyrılmaya çalıştınız. Ki inanmadı toplum, yutmadı buna. Şimdi de bu Zat-ı Muhterem bütün bu sağlıktaki sistemsizliği bir tane uyduruk helikopter fotoğrafıyla örteceğini zanneder.
1: Evet.
0: Yalan. Sağlıkta yaşayanlar, sağlıktaki mesele ortağıdır. Hastanelere her giden yurttaş, ilaç eksikliğini her yaşayan yurttaş bunu iliklerine kadar hisseder.
1: Kesinlikle.
0: Sadece ben bir yurttaş olarak bu adamın döneminde ailemden 3 kişiyi kaybettim. Sadece ben. Daha nasıl anlatayım? Daha nasıl anlatayım? Da sen uyduruk bir fotoğrafla seçim kampanyası yürüteceksin. Birileri sana çıkıp karşı çıkınca bunlar hastadır diyecek. Hasta olan sensin. Siyaseti bu seviyeye düşürdüğün için de toplumdan çıkıp özür dilemen gerekir. Toplumun hiçbir kesimini, hiçbir gazeteciyi, hiçbir siyasiyi, hiçbir muhalifi bir bakan hasta ilan edemez. Eğer bu lafı kullanıyorsan, seviyeyi buraya çektiysen hasta olan sensin. Derhal tedavi ol. Neyse.
1: Evet.

0: Yani bundan bir ay önce bir şey paylaştırdım kişisel hesabımdan. Yapılabilecek tüm entelektüel eleştiriler yapıldı. Mecbur küfür edeceğiz artık diye. Ben o
1: Yani o bile
0: noktadayım.
1: gitmez Ertuğrul. Gerçekten o bile gitmez. Yani şunu demesi gerekirdi. Bu ülkenin ihtiyacıdır. Aha da programı buradadır. Aha da hazırlığı buradadır. İlaç eksikliği de yoktur. Şu da yoktu, bu da yoktur. Artık buna geldik lüks olarak. Artık hastalar biz ambulansla taşıyacak, helikopterle taşıyacak.
0: Tabii.
1: Bunu kanıtlaması gerekir diyorsa uyduruk sosyal medyanın, yapay zekanın fotoğraflarıyla bir yere kadar. Bir yere kadar. Dön bak Hakan Dinçerek kabinede kimler var ve kimler ne işler çevirdi bugüne kadar. Dön bir bak etrafına. Git bir bak hastanede nedir durum. Arka kapıdan kaçmaya benzemez. Alkollü mama skandalında. Başbakanın da sen de arka kapıdan kaçtıydınız o gün. Biz oradaydık, ön kapıdaydık hastalar olarak. Biz mi hasta, sen mi hasta? Biz ön kapıdaydık o ailelerine birlikte. Oradaydık. Benim dedem kalp krizi geçirirdi. Gittik bunların acil servisine. Bu programda daha önce de konuştuk bunu. Taburcu etti bu acil servis. Hakan Dinçüre'nin acil servisi taburcu etti adamı. Eve gittik, fenalaştı adam. Bu kez alıp özel bir hastaneye götürdük. Meğer adam kalp krizi geçirirdi. Ve sonra dedemi kaybettik. Nedir senin anlattığın? Senin hastanen benim dedemi, kalp krizi geçiren dedemi, damarları tıkalı olan dedemi taburcu etti senin hastanen, senin acil servisin. Ve evet, senin hastanen yüzünden ben dedemi kaybettim. Belki de kaybetmeyebilirdim. Reziller, utanmazlar.
0: Öyle. Hasta ilan ediyor bizi
1: Daha
0: işte.
1: anladayım, istemem anladayım. Ailemin acılarını daha deşeyim bunların sistemsizliği yüzünden. Utanın yüzünüzden, utanın. Helikopter ambulansmış. Utan. Ve döneceksin bunu eleştirenlere hasta diyeceksin. Utanmaz adam. Seviyesiz. Umarım yakında kurtulacak bu toplum elinizden. Umarım.
0: Umalım.
1: Bu mu ya seviye? Yazıklar olsun hepinize. Neyse devam edelim.
0: Edelim. Sanıyorum ki ambulans konusunu kapatmamız gerek.
1: Tamam.
0: Seni de şimdi ambulans helikopterini aldırmak zorunda kalmayalım
1: İşte
0: Burak'tan.
1: yok işte. Yok, ellerinde yok.
0: Evet.
1: Yalanla bir yere kadar.
0: Evet.
1: Yalan. Hayatları yalan Ertuğrul. Hayatları yalan. Ya algıdır dedi bu adam. İlaç eksikliği algıdır dedi. İlaç eksik değil dedi. Bütün hasta dernekleri açıklama yaptı ilaçlar eksiktir diye. Eczacılar açıklama yaptı ilaçlar eksiktir diye. Bu adam çıktı dedi ki algıdır bu dedi. İlaç eksikliği yoktur dedi. Algısı var dedi. Diğeri çıktı dedi ki basın toplantısı düzenledi. X-ray cihazından geçer tırlar dedi Girne Limanı'nda dedi. Ya bir kabine kaç kez kendi toplumunun yüzünün içine baka baka yalan söyler. Kaç kez? Ve bunu eleştirenleri hakaret edeceksiniz siz. Sağlık Bakanlığı'nda oturarak. Bebeğin canının hesabını vereceksin Hakan Dinçürek. Vereceksin. Üç tane hemşireye yıkamayacaksın bu meseleyi. Hukuki değilse bile siyasi olarak bu bedeli ödeyeceksin. Bu toplum seni sandıkta bırakacak.
0: Umarız.
1: Hasta kimdir? Görecek o gün. Bu ambulansı UVP'nin önünde tutsunlar o gün.
0: Kesinlikle.
1: Ulaş, sevgili Ulaş Erzen, şaşırmıyoruz seviyeye. Ama yani bir sağlık bakanı onu eleştirenlere hasta der mi ya yazılı açıklama yaparak? Sorarım buradan izleyicilere. Devlet hastanelerinde ne yaşıyorsunuz? Sağlık sisteminden memnun musunuz? İlaç eksikliği yok mudur? Herkes memnun mudur? Geldiğimiz seviye bu mudur? Sağlık nasıl tartışılıyor? Hakan Dinçbürek'ten memnun musunuz? Soruyorum. Başarılı buluyor musunuz?
0: Devam edelim. Son konumuza geçelim.
1: Yorumları okuyalım istersen ondan sonra.
0: Tamam.
1: Kanal Sim'deyim. Adnan Çağmen, Cahit Koreli iyi yayınlar dilerim demiş. Halil Koşulcu da iyi yayınlar dilemiş. Cahit Koreli Sağlık Bakanı sadece açılan hastanelerin reklamını yapıyor. Hastalar ilaç bulamaz. Açılan hastaneler bomboş. İçinde hiçbir şey yok. Neyle övünüyor diye soruyor. Ozikom teknik çözüm bu kadar zor olmamalı. Garantörler verdiği sözü olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamını ve karşılık çıkması durumunda müdahale hakkının devamını konusunda sözünde dursa bu kadar uğraşmaya gerek kalmaz demiş. Merve Seval Akayoğlu iyi yayınlar gençler demiş. Hasan Atlı destek vermiş, iyi yayınlar dilemiş. Hasan Atlı devlet hastanelerinin önünden bile geçemez olduk demiş. Aynen öyle. Ozikom teknik Sayın Sağlık Bakanı hastadır diye istediği kadar söylesin. Sayın Çakıcı bir defa söylerse o kişi tımarhaneden çıkamaz demiş.
0: Evet.
1: Adnan Çağmen kronik astım hastasıyım. Sağlık kurulu vasıtasıyla 4 kalem ilacım var ama bir defanın dışında hiçbir zaman sonra ilk tam alamadım ya da 2 kalem ilaç alabildim ilaç dairesinden demiş. Al işte Hakan Dinç Yürek. Adnan Çağmen yangın helikopteri almadılar yok ambulans helikopter demiş. Yok. Yahu burkulan ayağa saracak elastik bandaj yok acilde demiş. Serkan Hoca kolay gelsin arkadaşlar. Yangın helikopteri aldık da ambulans helikopter demiş. Mehmet Akbulak sergilediği tutarsızlıklar ve etik dışı davranışlarla bu hükümetin daha fazla ilerleme kaydetmesi mümkün değildir. Hepsi halkı ve kamuoyu soyup rüşvet ve peşkeşlerle milyoner oldu demiş. Salih Taşkın Yaradan'a kul sağlığın sesi bile yok demiş. Fatma Can Bolat, her şeyimiz 10 numara 5 yıldız demiş.
0: Evet, Salih Taşkın Yaradan'a kul iyi yayınlar yoldaşlar. Zeytinlik değil, Temmuz'dan selamlar yolluyor. Temmuz'a çok selamlar. Mustafa Gürkan iyi yayınlar diliyor. Aslan Ali Sevhan iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler. Murat Cemre Bozay iyi yayınlar diliyor. Çok sağ olsun. Ferihan Yıldırım, hastaneler rezalet, dinç yürek nerede yaşar acaba diye soruyor. Ulaş Ezen neden usluba seviyeye şaşırdınız ki diyor. Bu yapıdan daha iyisini beklemek çok iyimser olurdu diyor.
1: Doğru.
0: Mahmut Eşta amin diyor görevden alınmalarıyla bağlantılı olarak. Ayhan Kuşçu iyi yayınlar diliyor. Herkese yorumlarından dolayı çok teşekkürler. Evet şimdi son olarak Türkiye'deki demokrasiye son tokat demeyelim artık, yeni tokata geçiyoruz. Çünkü daha gelecek gibi gözüküyor. Halk TV CHP'ye yakın bir televizyon kanalıydı ama CHP'ye de kayyum atanınca yeni partiye yanaşan, Özgür Özel'e yanaşan Türkiye'nin en çok izlenen muhalif kanalıydı Halk TV. Hepimiz hemen her büyük, en önemli gelişmeyi Halk TV'den izlerdik Türkiye'deki. Çünkü gerçekten değerli bir kanaldı. Ta ki bugün akşam saatleri, dün gece yarısı veya sabaha karşı olan saatlere kadar. Halk TV televizyonuna 14 Ekim sabaha karşı ama böyle hava daha kararmış durumdayken kayyum atandı ve kanalın normal yayın akışı durduruldu. Sabah saatlerinde bir tane hanımefendinin, bir gazetecinin yapmış olduğu bir yayın vardı. Sabah yayını 4 saat sürerdi o yayın. 7'den başlardı 11'e kadar giderdi. Onun yerine çok müthiş bir şey yayınladı kayyumlar. İlk önce bir onu izleyelim ve bunun üstüne konuşalım istiyorum.
1: Pat diye kestiler yayını ve bu bandı koydular. İzleyelim nasıl kesildi Halk TV'nin yayını. Ardından devam edelim. Bu girdi ha.
0: Evet.
1: Efeler göbek atar.
0: Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu'da dans eden köy halkı Halk TV'nin
1: haber yayını ansızın kesilip bunu koydu kayyumlar.
0: Evet.
1: Bravo.
0: Müthiş.
1: İnanılmaz ya yani.
0: Evet, bu aramızda kalsın, biz konuşmaya devam edelim. Yani sabah saatlerinde Halk TV'nin bir tane siyasi yorumcusu 4 saat boyunca ekranda olurdu. Bu arada sesim çok yankılanmaya başladı içeride. Ve böyle bayağı süreci anlatırdı bugün Türkiye'de ne yaşandı diye. Onun yerine bu sabah atanan kayyumlar bunu koydular. Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu, Anadolu'nun geleneksel yaşamına uzanan bir kapı şeklinde bir yayın koydular. Görkemli hatıralar programı koydular. Siyaseti eleştirmek yerine bunu tercih ettiler. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bu süreç nasıl başladı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde
1: dolaylı olarak
0: tabii KRT isimli televizyon kanalına katıldı 4-5 gün önce. Ve orada dedi ki Halk TV denen bir tane kanal var. Ben izlemiyorum ama 7/24 yalan haber yapıyor. Ben gidip RTÜK'e şikayet ettim. RTÜK bize bir yanıt verdi ve buna bir şey yapamayacağını söyledi. RTÜK bunu nasıl yapamaz? Bu kanal yalan haberler yayıyor şeklinde bir isyan etti.
1: Şöyle hedef gösterdi.
0: Tabii ki onun o günkü görevi oydu. Her gün yeni bir görevi var. O günkü görevi de Halk TV'ye, kayyuma şey hazırlamaktı. Yer hazırlamaktı, alan açmaktı. Bunu yaptı ve 4 gün sonra sabaha karşı bir grup insan polisler eşliğinde Halk TV'yi bastı ve kayyum yönetimi atandı. Kayyum ya da kayyum bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Alışmak da istemiyorum böyle ifadelere ama maalesef oluyor. Kanalın internet sitesindeki haberde şöyle diyor. Halk TV yayın yönetmeni Suat Toktaş canlı yayın akışının devam etmesini istedi ama kayyum bunu kabul etmedi. Yani adamlar gelir gelmez kesin arkadaşlar şey.
1: Dertleri yayınla.
0: Bitti.
1: Dertleri yayınla ilgili yani.
0: Evet.
1: Çok üzgünüm yani ben demokrasi açısından. Çok seslilik açısından. Çok üzücü bir gün Türkiye demokrasisi.
0: Yani şu anda mesela gazeteciler, Halk TV'de çalışan gazeteciler, tutuklananlar var. İçeriye giremeyenler var. Düşün ki yani Ünal abimin eline böyle bir güç versek o da yapardı bunu. Düşün ki bir sabah gelecek ve giremeyecek.
1: Fotler koyacak yayına.
0: Bunu koyacak. Bizim yerimize bu. Çok farklı olmazdı ama konu o değil. Yani
1: bizim. Evet. Bu, neyse hadi. Çok farklı değil. Vallahi.
0: Evet.
1: Hakan Dinç Yüreğin gündeminden daha iyi bence yani bunları izleyesin.
0: Kesinlikle. Mudurnu'yu izlerdik hep birlikte. Bizim yerimize bu olurdu. Ama düşün ki biz evimiz diye gördüğümüz ki muhalif gazetecilerin hepsi çalıştıkları gazeteleri evi olarak görür. Çünkü o gazetenin onların hayal ettikleri şeye ulaşmak için en önemli araç olduğuna inanırlar ve evleri gibi görürler. Biz de çoğu zaman gece yerlerine kadar buradayız. Her zaman buradayız. Burası bizim evimizdir. Yeni Düzen bizik. Bu marka bizim için çok değerlidir. Ve düşün ki bir sabah geldin. Yani geçtim ifade özgürlüğü konusunu falan. Bir sabah geldin ve içeriye alınman. İçeriye kayyumlar girin. Evet. Ve derler ki sen hayır yani yapamam. Giremem. Hüseyin'e diyecekler ki haber giremem. Serap'a diyecekler ki hayır. Günlük klasörüne giriş yapamam. Sen bana diyecekler ki hayır içeriye girip herhangi bir yayıncılık yapamazsınız. Böyle bir durum var şu an Halk TV.
1: Çok acı bir şey. Umalım Türkiye bu içinde bulunduğu demokrasi krizinden bir an önce kurtulur. Ama gelen görüntüler, yaşananlar ne yazık ki demokrasi krizinin sadece basınla ilgili olmadığını, yerel yönetimlerle ilgili, siyasetin bütünüyle ilgili, ülkenin yönetimiyle ilgili ciddi bir demokrasi sorunu olduğunu gösteriyor. Umalım bu demokrasi sorunu, demokrasi krizi bir an önce Türkiye'den uzaklaşır ama yakın bir tarihte de bu yönde bir olumlu sinyal görünmüyor. Hemen hemen her gün bir belediyeye operasyon düzenleniyor. Evet. Muhalif belediyeye. Hemen hemen her gün bir muhalif belediye başkanı hapse atılıyor. Hemen hemen her gün bir yolsuzluk sarmalı ortaya çıkıyor. Ve bunların konuşulması, tartışılması da istenmiyor. Son halka olarak da Halk TV seçildi. Muhalif yayıncılık falan deniyor ama bence yani muhalif demek de pek doğru değil. Yani doğruları konuşan, ülkenin gerçek gündemini anlatan kişiler tırnak içinde muhalif sayılıyor. Aslında bu gerçek yayıncılık. Bizim de yaptığımız o. Gerçek yayıncılık yapanlar ne yazık ki cezalandırılıyor. Bu acıdır. Çok evet. Seslilik demokrasi açısından acıdır. Biz dayanışma duygularımızı iletiyoruz Halk TV'deki meslektaşlarımıza, Halk TV'ye. Umalım bu krizi erken şekilde atlatırlar ve yeniden yayınlarıyla yayıncılık dünyasına geri dönerler.
0: Evet, umarız.
1: Diye dayanışmamızı ilan ediyoruz.
0: Evet. Konularımız bunlardı bugün. Senin emek istediğin başka bir şey yoksa?
1: Yok.
0: Cumartesi gününe kadar yağmur bekleniyor. Bunu belirtelim. Evet. Hava 25-28 derece. Yani denize girilebilir ama hava yağmurlu.
1: Evet.
0: Kafası çok karışık havanın da. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Hava da hasta oldu.
0: Hastalandı.
1: Ambulansı uçağı arasın.
0: Helikopter.
1: Helikopter.
0: Uçakta değil, abartmasın da. Uçakta değil yani.
1: Biraz daha.
0: Helikopter.
1: Biraz daha helikopter. Uçakta alabilir seni.
0: Evet, Kıbrıs'ın hava yollarını yeniden kurarken elde edeceğimiz uçaklardan birini ambulans uçağı yaparak.
1: Uçak, tamam. Helikopter.
0: Roket. Hmm. Hepsi olabilir.
1: Ölen arabayı sürmeyen insanlar uçaktan bahseder yani.
0: Evet.
1: Süremeyen. Hadi kapatalım.
0: Kapayın.
1: Daha Ford'ları koyacaklar yayına bize de. Bugünlük de haber toplantısının sonuna geldik. Yarın yeniden günü gündemi konuşmak için bizler burada olacağız. Sizi de bekleriz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel iş

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. Alakart restorant, lobi bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydrafacial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: yapmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533-824-20-19. Master Plus, kazanmak isteyenlerin tercihi.
3: Sim'de müzik devam ediyor.
4: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.
1: Geçitkale'de fırın kebabının kokusu Sarınç'tan yükseliyor. Sarınç Geçitkale'de her gün fırın kebabı, yanında birbirinden lezzetli mezeleriyle servis ediliyor. Geleneksel lezzeti özleyenler, sofranın tadını bilenler, Sarınç Geçitkale'de buluşuyor. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0548 833 02 38. Sarınç Geçitkale. Her gün fırın kebabı,

0: Alır sigorta yanında.
1: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
2: Target, Target sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
3: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
2: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
3: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
4: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
2: Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı limonata.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim,
4: sizin radyonuz.

0: Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'nden geçen siyasal partiler değişiklik yasasını demokrasi ve parti içi demokrasi açısından doğru bulmamasına rağmen imzaladığını açıkladı. Yasa değişikliğini meclise geri gönderme yetkisini siyasi partilerden seçim hazırlıklarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla kullanmadığını belirten Erhürman, "Dilerim seçim sonucu ne olursa olsun bundan sonra herhangi bir seçimin hemen öncesinde seçim yasalarında böyle alelacele değişiklikler yapılması söz konusu olmaz" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, seçim yasaklarının yürürlüğe girdiğini, seçime çok az zaman kaldığını ve siyasi partilerin son hazırlıklarını yaptığını belirtti. Bu koşullar altında meclisten geçen yasanın dün önüne geldiğini ifade eden Erhürman, "Açıklayacağım sebeplerle hiç içime sinmemesine karşın imzaladım" ifadelerini kullandı. Yasanın önceki düzenlemesinde milletvekili adaylarının ve aday sıralarının Yüksek Seçim Kurulu denetiminde yapılacak ön seçimle, parti tüzüklerinde öngörülen istisnai durumlarda ise parti meclisi tarafından belirlendiğini hatırlatan Erhürman, yeni maddeyi siyasal partiler milletvekili genel seçimlerinde gösterecekleri adayları Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlemek ve demokratik ilkelere uygun olmak koşuluyla parti tüzük ve yönetmeliklerinde gösterilen biçimde belirlerler şeklinde aktardı. Erhürman, değişiklikle ilgili olarak görüldüğü gibi bu düzenlemeyle ön seçim kuralı da istisnai durumlardaki parti meclisi kuralı da kaldırılmış oluyor dedi. Yasanın seçimlere kısa bir süre kala değiştirilmesini eleştiren Erhürman, "Açıkça söylemeliyim ki seçime çok az zaman kala böyle bir düzenleme yapılmış olmasını da, değişikliğin bu kadar açık bir belirsizlik içermesini de demokrasi, özellikle de parti içi demokrasi ilkesi açısından doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Buna rağmen yasayı meclise geri gönderme yetkisini kullanmadığını belirten Erhürman, böyle bir durumda geçecek zaman nedeniyle pek çok siyasi partinin seçim hazırlıklarının, çalışmalarının olumsuz etkileneceğini, bunun da demokrasi ilkesi çerçevesinde başka bir sıkıntı veya tartışma yaratacağını ifade etti. Ön seçimi tercih etmeyecek siyasi partilere yönelik temennisini de dile getiren Erhürman, "Umarım ön seçimi tercih etmeyecek partiler yasa değişikliği maalesef zorunlu kılmasa da hiç olmazsa parti meclislerinde oylama yaparlar" dedi. Erhürman açıklamasını bu konuda bir not düşmek ve geleceğe dair uyarıda bulunmak amacıyla yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine katılacağını açıkladı. Erhürman, zirve dolayısıyla 14 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet aldıklarını belirterek ilgili tarihlerde Antalya'da olacaklarını söyledi. Kıbrıs'ı Rum lider Nikos Aristodulidis'in de zirveye katılacağını basından öğrendiğini belirten Erhürman, "Hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir" dedi.
1: Cumhuriyetçi Türk Partisi, herkes için hizmet anlayışıyla hazırladığı Yerel Vizyon 2030 yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Lefkoşa'da, Avlu'da gerçekleştirilen ve yaşadığımız yeri birlikte güzelleştiriyoruz sloganıyla düzenlenen buluşmada, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 2030 yılına uzanan yerel yönetim hedefleri ve öncelikleri ortaya kondu. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışının öne çıktığı vizyonda, sosyal belediyecilik, çağdaş altyapı, çevre politikaları ve yerel kalkınmaya yönelik hedefler dikkat çekti. CTP Yerel Yönetimler Sekreteri Hasan Öztaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, ardından Muhittin Özsağlam tarafından Yerel Vizyon 2030 yol haritasının sunumu gerçekleştirildi. CTP'nin yerel yönetimlere ilişkin yeni dönem yaklaşımının ele alındığı buluşmada ortak akıl ve katılımcılık temelinde şekillenen belediyecilik anlayışı ön plana çıktı.
2: Yönetimlerde uzun yıllara dayanan bir deneyime, güçlü bir birikime ve köklü bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Bu birikim halkın kaynaklarını doğru kullanma, dürüst, şeffaf yönetim, sosyal adalet, eşitlik, katılımcılık ilkeleri üzerinde yükseliyor. CTP'li belediyeler bütün zorluklara rağmen hizmet üretmeye, halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmaya, kentlerimizin ve köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Biliyoruz ki belediyecilik insanların günlük yaşamına en doğrudan dokunan kamusal sorumluluklarından biridir. İyi belediyecilik, insanın yaşadığı yerde kendisini güvende hissetmesidir. İhtiyaç duyduğu hizmete erişebilmesidir. yaşadığı kentin, beldenin ya da köyün geleceğinde söz sahibi olmasıdır. Bizim yerel yönetim anlayışımızın merkezinde bu var. Herkes için hizmet. Değerli arkadaşlar, önümüzde yeni bir yerel yönetim dönemi var. Kentlerimiz büyüyor, nüfus değişiyor, ihtiyaçlar çeşitleniyor. Altyapıdan çevreye, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar belediyelerin sorumlulukları her geçen gün artıyor. Artık belediyecilikte daha güçlü bir planlamaya, daha etkin kaynak yönetimine, daha fazla işbirliğine ve uzun vadeli politikalara ihtiyacımız vardır. İşte bu.

0: aletler üretmiş arkadaşlarımız var. Yeni fikirleri, meslek birikimleri ve enerjileriyle yerel yönetimlerde sorumluluk üstlenmeye hazırlanan arkadaşlarımız var. Her birinin önünde önemli bir görev bulunuyor. Çünkü yerel yönetimlerde başarı bireysel çabaların ötesinde güçlü ekiplerle, ortak akılla ve halkla kurulan güven ilişkileriyle mümkündür. Belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, örgütlerimiz ve bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu anlayışı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar belediyelerimizde görev üstlenen bütün başkanlarımıza, meclis üyelerimize, belediye emekçilerimize ve örgütlerimize teşekkürü bir borç bilirim.
1: Nerede yaşarsa yaşasın, kim olursa olsun herkesin nitelikli, eşit ve güvenilir belediye hizmetlerine erişim hakkı vardır diyoruz. Parti rozetine bakmaksızın. Bunu yıllardır kanıtladık. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde o rozeti takan belediye başkanları başka partilerden olan bireylere, toplum bireylerine eşit hizmeti sundular. Nitekim bugün bu başarının arkasında var olan sebeplerden bir tanesi de budur. Herkes için hizmet diyoruz. Ama bu hizmet artık altyapıdan öteye, sosyal belediyeciliğe kadar çok farklı boyutlarda gelişmiştir ve geliştireceğiz de. Dürüst, şeffaf ve katılımcı yönetim diyoruz. Hesap verebilir yönetim diyoruz. En çok muzdarip olduğumuz konudur bu ülkede. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi belediyelerinin de en çok önem verdiği konulardan biri odur ki dürüst, şeffaf ve katılımcı yönetim. Kent meclislerini oluşturduk. Belediye meclis toplantılarının tutanakları ortadadır. Şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Planlı, çağdaş, erişilebilir kentler dedik, köyler dedik. Köylerde, kentlerde olan imkanları sağladık ama köylerin doğasını bozmadan bunu geliştirdik ve geliştirmeye devam edeceğiz. Artı kimseyi geride bırakmayan ve sosyal belediyecilik kavramının temeli olan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Burada yaşlılara, engellilere yardımı esirgemiyoruz ve onların hakkıdır diyoruz bu yardım aslında. Artı kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda güçlenmesini destekliyor, kadın emeğini ve kooperatifleşmeyi önemsiyoruz.
2: Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Slavuzhar İncirli 6 Aralık'ın siyasi tarihte önemli bir gün olacağını belirterek hem yerel yönetimlerde hem de hükümette iktidara geleceğiz. İnsanlarımıza hizmet için geleceğiz dedi. İncirli, CHP'nin yalnızca kendi seçmeninin değil bütün toplumun umudu olduğunu ifade ederek adım adım memleketi iyileştireceğiz, geleceği beraber inşa edeceğiz diye konuştu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yerel yönetim anlayışını, ortak ilkelerini ve 2030 yılına uzanan hedeflerini kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Slavuzhar İncirli, partisinin belediyecilik anlayışına ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerine değindi.
3: Hep merak ettiler. Nasıl olur da borç batağına batmış belediyeler ayağa kalkar? Nasıl olur da sadece çöp toplamak değil ama insanların bütün ihtiyaçlarını, altyapısını, spor ve kültür tesislerini, her türlü bakım hizmetlerini bir belediye nasıl yapabilir diye şaşmışlardı CTP'li belediyeler bunları yapmaya başladığında. Ama o günlerden bugünlere de çok yol kat ettik. Çok çok hizmetler verdik, kalıcı eserler bıraktı belediye başkanlarımız ve kalıcı eserler bırakmaya da devam ediyorlar ve halk da şaşırmaya devam ediyor, siyasi rakiplerimiz de hayretler içinde kalmaya devam ediyor, daha çok hayretler içinde kalacaklar çünkü biz belediyelerimize yenilerini de ekleyeceğiz arkadaşlar. Yenilerini de ekleyeceğiz. Ve 6 Aralık çok büyük bir gün olacak siyasi tarihimizde. 6 Aralık'ta hem yerel yönetimlerde hem de hükümette iktidara geleceğiz. İnsanlarımıza hizmet için geleceğiz. Herkes için hizmet demiş arkadaşlarım. Çok da güzel söylediler. Çünkü bizim anlayışımız insanları birbirinden ayırmadan, doğdukları yere göre ayrıştırmadan, siyasi düşüncelerine göre farklılaştırmadan, ötekileştirmeden, bütün farklılıkları da kucaklayarak herkese eşit hizmet vermek için biz bu görevleri sürdürüyoruz. Ve belediye başkanlarımız da tam da bu şekilde davranıyorlar. Hiç kimseyi ayırmadan, siyasi görüşlerine göre ötekileştirmeden, herkesin ihtiyacı olduğu anda en yakınlarında durarak, kadınların, çocukların, yaşlıların, özel gereksinimlerin en yakınında durarak. Ve biz biliyoruz yerinden demokrasinin önemini, yerinden demokrasinin ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu, bunu koruyup geliştirmemiz gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Çünkü biz demokrasiye yürekten inanan insanlarız.

0: Yaptığımız hizmetler sadece altyapı, üst yapı temizlikle sınırlı da değil. Bizim için çok kıymetli bir şey daha var. O da her bölgenin kendi kimliği, o mis gibi tüten kokusu, o gürül gürül gelen sesi, karakteri, tarihi mirası, kültürel mirası, bunlar da bizim için çok kıymetlidir ve biz onları gözümüz gibi koruruz. Asla her bölgenin sesini, kokusunu ve rengini silmeyecek şekilde davranırız. Onları koruyarak daha da görünür kılarız. Çünkü biz bu memlekette bu halkın kimliğiyle, kültürüyle, tarihiyle ve doğasıyla birlikte var olabileceğini çok iyi biliriz. O yüzden bizim yönetimimizdeki bütün belediyelerde kültürel miras, doğa, çevre, kimlik, kültür ve spor da tabii bakıyorum belediye başkanlarımın birçoğu, hemen tümü spora da çok büyük önem veriyor. Ve kültürel faaliyetler, sanat, spor, tarih, dünyanın bütün güzelliklerini belediyelerimiz hizmetlerinde yaşatıyorlar. Çok çok tebrik ediyorum ben tümünü tekrar.
1: Petrol İş Sendikası örgütlü olduğu KAPET'te 9 emekçinin işten durdurulmasına yönelik yapılan girişimler sebebiyle süresiz grev başlattı. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'na bağlı Petrol İş Sendikası, Kıbrıs Türk Petrolleri'nde işten çıkarılmak istenen 9 personelle ilgili anlaşmazlık nedeniyle süresiz grev başlattı. DEVİŞ'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Satılık emeğimiz yok, süresiz grevdeyiz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamı şu şekilde: "Kendini memleketin sahibi zannedenler verdikleri maaş karşılığında İşçiyi satın aldıklarını sanmasınlar. Bu memleket hiç kimsenin banka cüzdanıyla ya da nüfuzuna dayanarak yönetilemez. Bu memleket yalnızca yasalarla ve tüzüklerle yönetilir." Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'na bağlı Petrol İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Kıbrıs Türk Petrolleri'nde 9 emekçinin işten durdurulmasına yönelik başlattığı grev ve eylem mücadelesine destek verdi. Kıtamız Başkanı Serman Yiğit, yazılı açıklamasında Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda KAPET Yönetim Kurulu'nun aldığı toplu işten durdurma kararının usulsüz olduğunun saptanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işten durdurulmalara yönelik olumsuz görüş bildirmesini karşın KAPET yönetiminin işten durdurma kararını geri çekmemesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Yiğit bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na söz konusu kararın derhal iptal edilmesi için gereğini yapmaya çağırdı. DEVİŞ Federasyonu'nun başlattığı grev mücadelesinin haklı bir mücadele olduğunu ve grev süresince akaryakıt tedariği ile ilgili yaşanacak her türlü aksaklığın sorumlusunun da KAPET yönetimi olacağına işaret eden Yiğit, "İnsanlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısının ortasında şirketlerin kar marjının katlanarak büyümesine karşın emekçilerin acımasızca işten durdurulmasının karşısındayız ve bu uygulamalara karşı emekçilerle birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, halkın yaşadığı mağduriyetleri gidermek için KÜPTEK ile ELSEN arasında protokol imzalanarak uzlaşının sağlandığını ve grevin kaldırıldığını açıkladı. Uzun yaptığı yazılı açıklamada, "Önceliğimiz yaşanan mağduriyetleri süratle gidermek, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini ve personelimizin güvenli koşullarda çalışmasını sağlamaktır" dedi. Protokol kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için 4 kişilik ortak komite kurulacağını ve gerekli teçhizatın ivedilikle temin edileceğini belirten Uzun, "Süreçte istihdam yapılmadığı teyit edilecek. Son terfi kararları dondurularak seçim yasakları sonrasında terfi komisyonundan geçirilerek yürürlüğe konacaktır. Seçim bitene kadar personele soruşturma işlemi yapılmayacaktır. Mevcut arızalar ek mesai ücreti talep edilmeden giderilecektir" ifadelerini kullandı. "Halkımızın mağdur edilmemesi adına seçim bitene kadar eylem yapılmayacağı konusunda sendika ile mutabakata varılmıştır" diyen Uzun, varılan uzlaşının hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini kaydetti. Uzun, "Kurumumuzun hizmetlerini güçlendirmek indirmek, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve halkımızın kesintisiz hizmeti alabilmesi için işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Türkiye'deki Halk TV'nin İstanbul'daki merkezine sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Kanala kayyum atandı. Canlı yayın akışı durdurulurken çalışanlar binaya alınmadı. Müdahaleye tepki gösteren siyasetçiler ve gazeteciler basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının hedef alındığını vurguladı. Türkiye'de muhalif yayıncılığın önemli adreslerinden Halk TV 14 Ekim sabahına polis baskını ve kayyum müdahalesiyle uyandı. Saat 5.30 sıralarında kanalın İstanbul'daki binasına giren polis ekipleri arama başlattı. Binanın bulunduğu yol kapatılırken çalışanların içeri girmesine izin verilmedi. Sabah haber programı başlayamadı. Ekrana eski programların tekrarları getirildi. Halk TV'nin aktardığına göre operasyonda TEM, KOM ve Mali Şube ekipleri görev aldı. Kanal yönetimiyle kayyum heyeti adına İbrahim Paşalı görüştü. Yayınların TMSF kontrolüne geçeceği bildirilirken muhabirler, editörler ve yayıncılar binanın dışında bırakıldı. Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyeti başkanıyla yayının sürdürülmesi için yaptığı görüşmeden sonuç alınamadığını duyurdu. Böylece kanalın kendi binasına yönelik müdahaleyi canlı yayınla izleyicilerine aktarma olanağı da kesildi. Özgür Özel, Şafak Vakti bir televizyon kanalına polis baskını düzenlenerek kayyum atanmasına sert tepki gösterdi. Müdahaleyi ancak diktatörlerin yapacağı iştir sözleriyle değerlendiren Özel, belediyelere yönelik kayyum uygulamalarının ardından muhalif ekranlarında hedef alındığını söyledi. Ekonomik kriz ve adaletsizlikler sürerken bu adımın atılmasını eleştiren Özel, Halk TV çalışanları ve aileleriyle dayanışma çağrısı yaptı.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ikinci maçında Barcelona'ya mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ikinci hafta maçında Galatasaray ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla

Gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Kostüm reklam.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
5: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor. Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, yeni boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayönü. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gelininin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez. Aman aman avullar, adamı derde bollar,
1: senin için acarım. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9, 12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
2: Kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza. Güller yüzlü mağaza.
3: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizim

0: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Refkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Betyosim'de müzik devam ediyor.
3: Betyosim.com
2: dünyanın her noktasında. 7 gün 24 saat.

0: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Refkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Lahmador, modern sunumda geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızla bu özel tat, herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram, Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
5: Sim'de müzik devam ediyor.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmam.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın, yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
2: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
3: Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun. Gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.

Güney Deniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar. Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlik.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. Alakart restoran, lobi bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
2: Geleneksel lezzet, premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium, Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Yerinde servis ve paket sipariş için 0548 898 0011. Adamı derle kollar. Sarınç Premium.

0: Ahlken İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-4848 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
3: Betyosim'de müzik devam ediyor.
4: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Bedgöz'de müzik devam ediyor.
2: Sizin radyonuz.
1: Bedgöz
2: Kıbrıs'ın radyosu.

0: çekiyor sim. Reklam.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Her akşam o köşeye asılırdı o parka. Balboya para yok ki ondan alındı parka. Her akşam o köşeye asılırdı o parka. Balboya para yok ki

bedenin üç aylıktan alınmıştı o parka. Kirli yeşil bir renkte eski çeneydi parka. Üst cebi sökülmüştü, kullanılmıştı parka.

eski tornacı, gözünü çapa kalmış. Dede bir bacağını Sakarya'da bırakmış. Baba eski tornacı, gözünü çapa kalmış. Dede bir bacağını Sakarya'da bırakmış.

kardeşi bu yıl siyasala gidecek. Balboya para yok ki, o da marka kıyacak. Ananın gözü yaşlı, delikleri dikecek.

0: arkasıyla vurulmuş. Yatarken buldular. Arkasıyla vurulmuş. Yatarken buldular. Arkasıyla vurulmuş. Yatarken buldular. Arkasıyla vurulmuş. Arkasıyla vurulmuş. Vurulmuş yatarken buldular. Arkasıyla vurulmuş yatarken buldular. Arkasıyla vurulmuş yatarken.
1: Bet your sim reklam.
2: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.

0: adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

Bir yaz gecesi otururken bahçede, ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine, ateş böceklerini seyredaldım.

0: de bende olsaydım.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan

0: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim.
2: Sizin radyonuz.

0: Radyosim reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
3: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
0: Betyosim'de müzik devam ediyor. Betyosim.com. Dünyanın her noktasında. 7 gün 24 saat.

0: Radyosim.
1: Herkesin.
2: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: sigorta yanında.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
2: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
3: Ağustos geldi. Niyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyanist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyanist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyanist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyanist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: O da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim.
4: Sizin radyonuz.

adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da.

0: Alır sigorta yanında.
1: Betyo Sim'de müzik devam ediyor.
2: Betyosim.com.
1: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.